Tutum ve davranışların öncelikli amacı, olumsuz duyguları düzenlemek, zor zamanlarda kaybedilen anlamın ve kontrolün geri kazanılmasını temin etmektir. Başa çıkma, zor zamanlarda gösterilen anlam arayışı, kişinin kaynaklarını aşan veya zorlayan belirli dışsal ve içsel isteklerle mücadele etmek için sürekli değişen bilişsel ve davranışsal tekniklerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Başa çıkma sürecinde dini kaynaklı yöntemlerin ve unsurların kullanılması da dini başa çıkma kavramını ifade eder. Başa çıkmada dini inancın rolü. Birbirinden farklı, kimi zaman birbirine zıt duygu, düşünce, tutum ve davranışları bünyesinde barındıran insanı hayat yolculuğunda diri tutan şey anlamdır. Hem çok çeşitli ve değişken tecrübelerle hem de belirsizliklerle dolu olan yaşamda insan, hayatını ona göre belirleyip şekillendireceği değişmez bir anlam arar. Bu minvalde hayatın anlamını değişen ve dönüşen fiziksel sürece sabit ve süreklilik arz eden bir değer yükleme olarak tanımlayabiliriz. Kişi yaşamındaki anlamın zayıfladığını ya da kaybolduğunu hissederse onu yapılandırmaya ya da dönüştürmeye çalışır. Zira insan kendi hayatını kontrol edebilmek, güvende olmak ister. Belirsizlik duygusuyla uzun süre yaşamını sürdüremez. Anlamı tehdit eden zor dönemlerde sorunları çözmek için başvurulan başa çıkma süreçlerinde insanın en büyük desteği dini inanç ve değerlerdir. Dini inanç ve değerler zor zamanlarda bile insanları hayata bağlayan, onlara hayatın yaşamaya değer olduğu duygusunu veren tatmin edici ve geniş kapsamlı birer anlam sistemidir. Bu durumu Pergament şöyle ifade eder. Kutsalın iradesi günlük olaylarda tezahür ettiğinde başlangıçta tesadüfi, anlamsız ya da trajik görünen şeyler başka şeyler oluverir. Yaşamda karşılaştığımız olayları anlamlandırma çabası doğal insani bir davranıştır. Özellikle kontrolümüz dışında gelişen ve hayatın rutin akışını değiştiren beklenmedik olayların nedenlerini anlamaya çalışırız ve bunların sebeplerini, kaynaklarını, sorumlularını bulmak için neden, nasıl gibi sorular sorarız. Bu tür sorulara verdiğimiz cevaplar, başımıza gelen durumları hangi kaynaklara atfettiğimizin de göstergesidir. Bu yükleme, atfetme eğilimi, kendi seçimimiz olmayan, irademiz ve planlamamız dışında gelişen olaylarda daha yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Din, karşılaştığı zorlukların ve sıkıntıların ağır sonuçlarını anlamlandırma konusunda bireye yardımcı olan zihinsel bir temsil ve şema sunar. Dinin bu konulardaki etkisi, insanın başına gelenleri açıklama ve bir sebebe atfetmeden ibaret de değildir. Din aynı zamanda başına gelenlerle başa çıkma sürecinde de bireye yardımcı olur. İnsanın yaşadığı ve değiştiremediği gerçeklikleri kabullenmesini, ona rıza ve sabır göstermesini sağlar. Başka bir ifadeyle, dini inanç ve değerler, kişinin değiştiremeyeceği gerçeklikler karşısında algılama biçimini değiştirerek zorluklarla ve acılarla baş etmesinde etkin rol oynar. İnanan insanın anlam kaynakları. İslam dininin insanlara sunduğu anlam sisteminin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İnananlara hem global hem de bireysel anlam şemaları sunan Kur'an-ı Kerim'de alemlerin yaratılışı, insanın yaratılış gayesi, dünya hayatının geçici bir imtihan yeri, asıl ve ebedi olanın ahiret yurdu olduğu muhtelif ayetlerle anlatılır. İnsanların dünya hayatında karşılaşabilecekleri sorunlar, sınanma türleri ve bunlarla başa çıkma yöntemleri peygamber kıssaları vasıtasıyla ortaya konarak inananlara örnek temsiller sunulur. Mümin hayatında başına gelen olumlu ve olumsuz durumlara Kur'an-ı Kerim'in dünya ve ahiret hayatına dair sunduğu bu şemalar halinde anlam yükler. Kur'an-ı Kerim'in tebliğcisi ve uygulayıcısı olarak Hazreti Peygamber ve onun sahih sünneti, müminlerin dünya hayatını anlamlandırmada müracaat ettikleri ikinci kaynaktır. Hazreti Peygamber hem dini emir ve yasaklara riayet etmekle, ibadetleri yerine getirmekle, hem de yaşam olayları karşısında gösterdiği tutum ve davranışlarla müminlere örnek teşkil etmektedir. Örneğin küçük yaştaki çocuğunu kaybeden bir anne baba için, Hazreti Peygamber'in de evlatlarının öldüğünü bilmesi teselli kaynağı olmaktadır. Ancak yine Hazreti Peygamber'in kayıp anında verdiği tepkileri örnek alan ebeveynler için Allah'ın elçisinin hayatı
anlam kaynağı

olmasının yanı sıra dini başa çıkma unsurları açısından da bir ideal ve rol model konumundadır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile.

merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Evet, adından anlaşılacağı gibi bağımlılıklardan kurtulup yeniden özgürleşmek istiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bizi özgür iradeli tek varlık olarak yarattı. Kendisini tanıttı, hayat bahşetti, bunca güzellikleri bizim kullanımımıza tahsis etti. Ve insan bütün bunlarla birlikte hayatını sağlıklı, kendisine, yüce yaratıcısına, çevresine bir takım nitelikli ilişkilerle bağlı kırmak yerine bazen iradesini başkaca cansız nesnelerin iradesine, kontrolüne bırakıp onların güdümünde bir hayatı tercih edebiliyor. Tabii bu çok acı bir şey, ancak bu bir gerçeklik ve biz bu gerçeklikten yeniden hayata tutunmanın yollarını arıyoruz. Evet, bugün maddelere göre tedavi ve müdahale yöntemleriyle ilgili bir takım hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bağımlılık yapıcı maddeler tedavi ve müdahale süreçlerinde kişinin yeniden hayata tutunması için bilmemiz gereken maddeler ve bunlardan nasıl kurtulacağımız konusunda da bir farkındalığı her zaman öncelikle bireysel olarak edinmek, bunu fark etmek durumundayız. Tabii kişiye müdahale etmeden önce hastalığını tanımak ve bağımlılığını fark etmek müdahalenin başarısı açısından son derece önemli. Kullandığı maddeyi tanımak ve zehirlenme ya da yoksunluk belirtileri gösterdiğini anlamak müdahalenin seyrini çünkü doğrudan etkiliyor ve çoğunlukla değiştirebiliyor. Tabii bağımlılık tanı ölçütleri var biliyorsunuz. Bunlar standart ölçütler ve buna göre bağımlılık tanı ölçütlerini şöyle bir hatırlayacak olursak öncelikle ne söyleyebiliriz? İlk olarak istendiğinden daha büyük ölçüde veya uzun süreli kullanım bağımlılık tanısı koyabilmek için bizim müracaat etmemiz gereken ilk ölçütü oluşturuyor. Çünkü kişi uzun süreli kullanım sergilediğinde o bağımlılık yapıcı madde her neyse onun büyük ölçüde esiri oluyor. Artık dese de ben kendimi kontrol edebiliyorum, istediğimde bırakabilirim, bir süre sonra bu mümkün olmayabiliyor. Doz aşımı her türlü riski beraberinde getiriyor çünkü.

0: İkinci olarak maddeyi bırakmak veya kontrol altında tutmak için istek veya sonuç vermeyen bir takım çabalar sergileyebiliyor. Bir gayret var ama her seferinde bu gayret sonuçsuz kalıyor. Yine maddeyi elde etmek, kullanmak ya da etkilerinden kurtulmak için gerekli etkinliklere çoğu zaman zaman ayıramamaktan şikayet ediyor. Yani maddeyi elde etme, kullanma ya da etkilerinden kurtulma bir amaç, ancak bu amacı gerçekleştirmek için fazla zaman ayıramıyor. Maddeyi elde etmeye ayırdığı zamanı etkilerinden kurtulmaya, daha doğrusu, ayıramıyor. Bir başka ölçüt, madde kullanımı için çok büyük bir istek duyma ya da kendini zorlanmış hissetme. Yani onsuz yapamıyorum hissiyle hayatına bir şekilde devam etmeye çalışma. Yine tekrar eden kullanım sonucu sorumluluklarını yerine getirememe. Bu en büyük ölçülerden bir tanesi. Çünkü iş yerinde başarısız oluyor, okulda, evde, genel olarak hayat başarısında, hayat memnuniyetinde, hayata tutunmakta bir gerileme söz konusu. Ve tabii olumsuz etkilerine rağmen kullanıma devam etme, bunun doğal bir sonucu ve burada sosyal ve kişisel sorunlar yaşıyor. Biraz önce ifade ettiğim ailede, okulda, evde, hayatın herhangi bir aşamasında, herhangi bir süreçte zorluklarla daha çok karşı karşıya kalıyor. Çünkü kendi iradesini yönetemeyen insan çoğu zaman başkalarının iradesiyle hayatı tutmak zorunda kalıyor. Bu da büyük bir sorun yumağı içerisinde onu taşıyor. Aziz dinleyenlerim, tabii kullanımdan dolayı günlük etkinliklerin bırakılması veya azaltılması bunun doğal bir sonuç. Bu etkinlikler ne olabilir? Her gün rutin olarak yaptığı işi olabilir. Bunun dışında efendim hayat rutinleri olabilir, eğlenceleri olabilir, dinlenceleri olabilir, efendim ibadetleri olabilir, hayata tutunmasını sağlayan her neyse onlardan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Tabii gittikçe uzaklaşan ruh halini de kendince bu kısır döngü içerisinde tutmaya başlıyor. Ve tehlikeli olabilecek durumlarda dahi kullanmaya devam ediyor bu bağımlılık yapıcı maddeyi. Asıl sorun da tam burada ortaya çıkıyor. Çünkü tehlike dediğimiz, örneğin araç kullanırken alkol almak, biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada her geçen yıl, hatta her geçen gün diyelim, onlarca kişi, belki yıl bazında milyonlarla ifade edilen kişi bu tür durumlarda hayatını kaybediyor. Yani kişi hayat memat meselesi olan bir durumda bile kendini yönetemediği için, tehlikeli durumda bile maddeyi kullanmayı tercih edebiliyor. Ve hatta son zamanlarda biliyorsunuz sosyal medya kullanırken bir taraftan da araç kullanan, işte mesaj yazarken bir taraftan şoför mahallinde araç kullanan kişilerin kazaları, hatta bunların ölümlü kazalarla sonuçlanması ile ilgili haberler de zaman zaman basına yansıyor. Demek ki madde kullanımı eğer kontrol edilmezse, tanılanmazsa ya da tanılandığı halde müdahale edilip çözüm aranmazsa ciddi hayatla ilgili riskleri beraberinde getiriyor. Ve tabii maddeye tolerans gelişmiş olması da bir ölçüt ve yoksunluk belirtileri de bunun hemen sonrasında kişinin sergilediği maalesef kronik semptomlara bir süre sonra dönüşebiliyor. Evet, madde bağımlılığını tanılamak için pek çok ölçüt var ama özellikle bunları size tekrar hatırlatmak istedim. Kişi eğer bu kriterlere uygun hareket ediyorsa büyük ölçüde madde bağımlılığına yakın bir yerde duruyor demektir ve onu fark ettiğimizde bizim çevresel olarak onun bu bağımlılığını kurtulma konusundaki iradesini desteklememiz gerekiyor. Aksi durumda bağımlılık güçleniyor, kişi bağımlılık yapıcı olan maddeden aldığı o geçici keyfi, geçici hazzı gerçek hayatın akışı içerisindeki bir takım olumlu aktivitelere, etkinliklere tercih edebiliyor ve madde yoksunluk belirtileri kişiyi kronik bir sorunun yumağında tutabiliyor. Tabii tanı için gerekenler nelerdir derseniz, öncelikle bir takım teşhislerin tabii ki yapılmış olması gerekiyor. Yani madde etkisi altında mı bir takım belirtiler ortaya çıkıyor? Madde yoksunluk tedavi süreci öncesi bu belirtilerin ne kadar süreklilik arz ettiği ile ilgili bir takım risk testleri yapılması gerekiyor. Bunlar ilgili tanı merkezleri tarafından yapılıyor. Belki oraya gitme konusunda, o merkezlere müracaat etme konusunda bağımlı kişiye destek olmak, onu bu konuda ikna etmek bizim gibi etrafında bu durumun farkında olan kişilerin görevi. Burada bir sosyal sorumluluğumuz var. Lütfen bu sorumluluğu ihmal etmeyelim ve madde bağımlısı ya da bağımlılık riski taşıyan kişilerin bu riskten uzaklaşması ya da bu bağımlılıktan kurtulması için gereken desteği onlara sağlayalım. Evet, hepinizde bağımlılıktan uzak, bağlılıklara tutunduğunuz ve bağlılıklardan güç ve destek aldığınız bir gelecek diliyorum. Lütfen hepimiz madde bağımlılığından uzak, manevi bağlılığı güçlü, hayata tutunduğumuz, geleceğe hep olumlu baktığımız, geleceğin daha iyi olduğuna dair, olacağına dair irademizi güçlü tuttuğumuz bir gelecek hayali, bir gelecek bağlantısı içerisinde yaşayalım. Birbirimize destek olalım, bağımlılıktan uzak duralım. Öncelikle Cenab-ı Hakk'a, sonra hayata dair umutlarımızı hep koruyalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, esenlikle kalın ve en önemlisi bağımlılıktan uzak kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Günün Duası.
1: Sahabeden Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Efendimiz zorluklar karşısında şöyle dua ederdi: Allah'ım, senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Hazreti Ebubekir de Efendimizin bir iş yapmak istediği zaman şöyle dua ettiğini bildirmiştir: Allah'ım, bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk,

Muhammed Mülke Hakan'dır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzeni esrar, Muhammed matlaül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed sakiyi atşan, Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç, bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve Miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi yedinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi. Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek. Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden soylarından gelenlerin de
aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar o bir şairdir, zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bundan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri Cebrail öğretti. O ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı,
ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kızlar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karnında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni, azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbim,

Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltmede O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı O yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Derinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımda olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu.

Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister. O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak, ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

edebilirsiniz. Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak

Orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi! Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı

tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: Geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatan şeytan da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Karşılıksız yardım eden erkeklere, karşılıksız yardım eden kadınlara ve Allah'a, O'nun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir.
tıpkı bir yağmur gibi

ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa.

ertesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Mani. Olayların meydana gelmesine müsaade etmeyen, hikmetiyle mani olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı hikmetiyle koruyup gözeten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Mahrum etmek, vermemek, engel olmak anlamındaki men kelimesinden türeyen mani esması, kötü şeylere engel olan, bunların gerçekleşmesine müsaade etmeyen anlamına gelir. Allah'ın mani oluşu, dilediğine dilediği şeyi vermesiyle, istediğine de istediğini vermesiyle tecelli eder. Allah'ın dilemesi hiçbir şeye bağlı değildir. Kendi layık gördüğüne ikram eder, layık olanlardan lütfunu esirgemez. Olmayanlara da lütufta bulunmaz. Fakat bu liyakatte de asla haksızlık yoktur. Kulun çabası ve Rabbin merhameti bir bütün oluşturur. Bununla birlikte bazı durumlarda Allah'ın men edişinin kendisi de bizatihi kendisi lütuftur. Yalnızca vererek değil, bazen de vermeyerek ikram edebilir. Bir belanın def edilmesi, kulun helakine sebep olacak dünya malının verilmemesi de Allah'ın mani esmasının tecellileridir. Peki bizim mani esmasından nasibimiz nedir? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan eksikleriyle var olan bir canlı. Hepimizin her daim istekleri var, bitmez elbet. Yaşadığımız müddetçe istemeye devam ederiz. Bazen dilimize gelir bu istekler, bazen kalbimizde kalır. Rabbini bilen her insan bu isteklerini dile getirirken elini de kalbini de Rabbine açar ve "Bu istediğim nedir ki Rabbim senin için?" diye düşünür. Rabbin tükenmez hazineleri içinde bizim istediklerimizin adı okunmaz, değil mi? Onu vermek Rabbe yük olmaz, zor gelmez. İstese verebilir hemen diye düşünürüz. Peki neden bazı isteklerimiz gerçekleşirken bazıları bekler ya da hiç gerçekleşmez? Rabbin mani esmasının hikmetindendir bu. Bazı istekleri vardır ki insanın kendisi iyi olduğunu düşünse bile gerçekte onun için iyi değildir. Nasıl iyi olmayabilir ki diyebilirsin sevgili dinleyici. Yani daha fazla mal mesela, daha zengin olmak yahut evladının olmasını istemek nasıl fena olabilir ki? İşte incelik burada başlar. Allah'ın bakışı da, görüşü de insanınki gibi sınırlı değildir. Allah'ın zamandan bağımsız oluşu burada bizim için mükemmel bir avantaja dönüşür. Bizim zamana bağlı düşüncelerimiz ancak ve ancak olayların bir kısmını görebilmemizi sağlar. O anki ruh halimiz, aklımız, düşüncelerimiz hepsi bakış açımızı etkileyen faktörlerdir. Bir çocuğun kendisi için zararlı olacak bir şeyi yemek istemesi gibi bir şeydir bu. Çok basit gibi görünse de tabanda aynı mantığı içerir. Çocuğun o anda istediği şeyi elde etmemesi gerekir ve biz ebeveyn olarak onun için en iyisini bildiğimizden istediğini vermeyiz. İlerleyen zamanda onun için nasıl bir etkisi olacağını biliriz ve çocuğumuzdan bunu anlamasını da beklemeyiz ama vermeyiz. Vermemekle ona aslında iyilik yapmış oluruz ve çocuğumuz bunu ancak zamanla anlayabilir. Sabrederiz, bekleriz ama vazgeçmeyiz evladımızdan. Evladımız istediğini vermediğimizde bizden vazgeçer mi? Bizi daha az sever mi? Hayır elbette. Onun tek kapısı biziz ve sevginin en güzelini, en temizini, en katıksızını ancak bizden alabilir. İşte insanla Rabbinin ilişkisi de böyledir. Ne vermediği vakit insan Rabbinden yüz çevirir, ne de onun kendisi için hayır olduğunda ısrarcı olmaya devam eder. Allah veriyorsa da, vermiyorsa da bir bildiği vardır. onun baktığı yerden bakamayız ama onun bakışına güvenimizi tam tutmak zorundayız. Çünkü Allah kuluna eziyet etmez. Neyin ne olacağını en iyi bilendir ve hikmeti katında gizlidir. Bize tabi olmak düşer. Rabbimiz bizi kendisine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Allah'ın layık gördüklerine kendinden lütufta bulunması da ayrı bir inceliktir. Nasıl kazanılır bu liyakat bir düşünelim. Bütün ilişkilerde olduğu gibi insanın Rabbi ile ilişkisi de emek ister. Ne kadar emek verirse insanın Rabbi ile olan ilişkisi de o kadar derinleşir. İşte o vakit güzellik başlar. Allah dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Fakat layık bulduğu dostlarının kalbini aykırı davranışlardan özel olarak korur. İlhamla ikramını artırır. Dostluğunu korumaya çalışan kullarını günahtan uzak tutar, yanlıştan men eder. Rabbimiz bizi kendine dost eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim manidir. Bütün varlıklarla birlikte beni de koruyup gözeten, dengede tutandır. Ben kendi dengemi kendim bozuyorum. Olanları görmezden gelip olmayanlara göz koyarak dengemi bozduğumu fark etmem gerek. Neyi istediğimi yeniden gözden geçirmek için kalbimi ortaya dökmeliyim. Gerçekten ne istiyorum? İstediklerim benim için hayır mı? Hayır olanı nasıl isterim? Bunları bulmalıyım. Rabbim benim için hayır olan şeyi vermekten geri durmaz. O benim dilime gelenden de kalbimden geçenden de haberdardır, bilirim. İstediğim şeyin onun hazinesinde olduğundan da şüphem yoktur. Olmadığı için yahut istediğimi vermeye muktedir olmadığı için de vermeyecek değildir. Onun gücünün her şeye yettiğinden de eminim ki ondan isterim. Rabbim zengindir, kerimdir, cömerttir. Aynı zamanda merhametli, alim ve kadirdir de. En hikmetli

hikmetli olandır ve benim bu hikmete güvenmem gerek. Benim istediklerimin içinden ne isterse, nasıl isterse, ne zaman isterse o zaman verir.

0: verecek de yoktur. Hiçbir zenginin serveti senin nezdinde ona bir fayda sağlamaz. Biz senden bize fayda sağlayacak dostluğunu isteriz. Sen bizi kendine yakın olanlardan eyle. Şüphesiz dostların en güzeli sensin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden,

rahmet, bereket ve inayetinle rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara, mümin olan tenlere, cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan, canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara, seni sevmeyen nara, yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kânı, iki cihan sultanı, sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

adetlerde azim ve sebat. Azim, dışarıdan gelen olumsuz şartlara karşı dirençli olmak ve şartların değişmesi halinde dahi aynı kararlılığı gösterebilmektir. Azim ve sebatın kaynağı inançlı olmaktır. Allah'a gerçek anlamda iman eden kişi ancak inancını koruma uğruna elinden geleni yapma azmini gösterebilir. Mümin insan, iman konusundaki azim ve sebatını ibadetlerinde de devam ettirmekle yükümlüdür. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Ve Allah'a kulluk et ve ona kullukta kararlı ol emirleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün Müslümanlara ibadetlerde devamlılığı öğütlemektedir. Taha suresi 132. ayet ve Meryem suresi 65. ayet. Hazreti Peygamber de ibadetlerde ölçülü olunmasını ve kararlı davranılmasını öğütlemiş, amellerin en sevimlisinin az da olsa devamlı olan olduğunu ifade etmiş, kendisi ibadetlerinde devamlılığa özen göstererek inananlara örnek olmuş ve bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur. Sebatsızlığın ve tereddüdün de münafığın özelliği olduğunu anlatmıştır.

0: bir ayet. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde sen ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

95. gün. Salvele. Peygamberimizi hürmetle anmak. Ayet-i Kerime Meali. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Ahzab Suresi 56. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdurrahman bin Ebu Leyla şöyle demiştir. Kâb bin Ucre benimle karşılaşınca sana bir hediye vereyim mi dedi ve şunu anlattı. Bir gün peygamber yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Peki sana nasıl salavat getireceğiz dedik. Allah Resulü de şöyle buyurdu. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın deyin. Fetva. Duaların kabul olması için ön şartlar var mıdır? Duanın kabul edilmesi için riayet edilmesi gereken hususlardan biri de dua esnasında peygamberimizi anarak ona salat ve selam göndermektir. Duaya Allah'a hamd, peygambere salat ve selamla başlanmalı, yine salat ve selam ve Allah'a hamdle bitirilmelidir. Fedale bin Ubeyd'den rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah oturmaktayken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti. Allah'ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resulullah, ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salat ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap. Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd etti ve peygambere salat ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resulullah o kimseye, ey namaz kılan kimse, dua et, duan kabul edilsin dedi. Hikmetli Söz. Allah'ım, işlerimizin fitnesinden sana sığındığımız gibi, sözlerimizin fitnesinden de sana sığınırız. Güzel yaptığımız bir işten dolayı böbürlenmekten sana sığındığımız gibi, güzel yapamayacağımız bir işi yapıyor görünmek için uğraşmaktan da sana sığınırız. Konuşma acizliği ve tutukluğundan sana sığındığımız gibi, sivri dilli olmaktan ve boş konuşmaktan da sana sığınırız. Elma verdiği,

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları.

geri delen lambalar. Çünkü insan geri delen lambalar. Çünkü insan karar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ana karnındaki çocuğa can verince Cenab-ı Hak, mizacına göre onun körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek gıdaları çekip alma gücünü de verir ona. Minicik bedeninin nelere ihtiyacı varsa, nelerle beslenecekse, anasının kanından çeker alır onları. Ve o küçücük yavrunun bedeninin dokusunu dantel gibi ilmek ilmek işler. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıdaları çekme hırsını, arzusunu da verir. Böylece olgunlaşır ve gelişir insan. Ana karnındayken minicik olan çocuğun ruhuna bunları öğreten o tek padişah, yani Allah, cesedinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez sanırsın. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneş, senin varlığının parçalarını toplayıp bir araya getirir. Ey aziz dost, buna kıyas ederek bil ki, sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca hemen gelirler.

0: Kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş.

O sırada bir şimşek çakmış. Yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

tüketim bağımlılığına karşı kanaat erdemi. Doktor Kamil Yaşaroğlu. Günlük hayatımızda ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir ürünü ya da hizmeti edinme veya kullanma gereği duyarız. Bu davranışlarımız genellikle tüketim olarak adlandırılır. Tüketim bir ihtiyaç giderme davranışı olmasının yanı sıra, insanlara haz veren bir boyutu olması nedeniyle bireylerin kendilerini, sosyal statülerini ve prestijlerini ifade ettikleri bir tutum olarak algılanmaktadır. Serbest piyasa koşullarında çeşitli dış faktörlerin etkisiyle tüketim davranışları da farklılaşıyor. Günümüzde özellikle rahat ve konforlu bir hayatın gereği olarak görülen tüketim kültürü, sanayileşmiş Batı ülkeleri başta olmak üzere küreselleşmenin de etkisiyle kısa sürede yerel düzeyde etkili hale geldi. Bu durumdan ülkemizin ve diğer Müslüman toplumların da etkilendiğini görmekteyiz. Tüketim tercihlerinde markalara yönelmenin de önemli etkisinin olduğu inkar edilemez. Kişiler kendilerini

başkalarına beğendirebilmek için pahalı markalara yöneliyor ve adeta marka takıntısı olarak isimlendirilen bir bağımlılığın esiri haline gelebiliyorlar. Günümüzde özellikle gençler arasında marka düşkünlüğü sadece giyim kuşamda değil, telefon başta olmak üzere elektronik eşyalarda da statü göstergesi haline gelmiş durumda. Kişileri bütçelerini aşan gereksiz harcamalara sürükleyen tüketim bağımlılığı, maddi ve manevi boyutlarda büyük bir israfa yol açıyor. Sahip olma arzusu, tüketim kültürüyle daha çok görünür hale geliyor. Bu tutumu tercih edenler, daha çok şeye sahip olmayı, tüketmeyi ve sonuç olarak israfı bir var olma biçimine dönüştürüyorlar. Tüketim bağımlılığı yaşayanlar, ne kadar çok ürün satın alıyor ve ne kadar çok şeye sahip oluyorsa o kadar özgür olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Hep kazanma ve elde etme hırsıyla çalışan ve sürekli tüketen insan değerlerinden uzaklaşıyor, bereket ve huzurdan mahrum kalıyor. Tüketim alışkanlıkları ve bağımlılığı açısından öne çıkan bir diğer kavram da modadır. Başlangıçta sadece giyim sektörüyle anılır olsa da moda giyimden sanata, davranıştan düşünce biçimlerine kadar her alanda söz konusu olabilmektedir. Özellikle medya aracılığıyla parlatılan moda sektörü, insanları ağır bir israf çıkmasına sürüklemektedir. Mesela sadece Amerika'da, giyilebileceği halde modaya uymadığı gerekçesiyle atılan kıyafet miktarının 13 milyon ton, Çin'de ise bu rakamın yıllık 20 milyon ton olduğu ifade edilmektedir. Dünyadaki tekstil atıkları maddi değere dönüştürüldüğü takdirde, milyonlarca evsiz ve fakir insanın yıllık ihtiyacının sağlanabileceği belirtilmektedir. Moda ile ilgili en acı gerçeklerden birinin de bu sektörün sebep olduğu çevre sorunlarını özellikle vurgulamak gerekir. Günümüzde 4000'e yakın kimyasalın kullanıldığı giyim sektörü, petrolden sonra dünyanın en büyük ikinci çevre kirleticisi olarak kabul edilmektedir. Moda firmalarının atmosfere saldığı yıllık karbondioksit miktarı ve bu endüstrinin yıllık ürettiği atık su oranı, dünyamız açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu durumun maddi karşılığı bir yana, gelecek nesiller açısından oluşturduğu tehdidi rakamlarla ifade etmek mümkün değildir. Tüketim bağımlılığına karşı İslam'ın sunduğu değerler arasında kanaat kavramı öne çıkmaktadır. Kanaat, kişinin elindekine razı olması, kendisinin ve sorumluluğu altında bulunanların ihtiyaçlarını asgari ölçüde karşılayabileceği maddi imkanlarla yetinip, başkalarının elindeki şeylere göz dikmemesi, aşırı kazanma hırsından kurtulması anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette kanaatkarlığın önemi üzerinde durulmuş, dünyaya ve mala karşı aşırı düşkünlük yerilmiştir. Nahl Suresi 97. ayette, erkek olsun, kadın olsun, her mümine yapacağı iyi ve yararlı işler için vaat edilen mutluluğu anlatan güzel hayat tabiri, kanaatkarlık olarak yorumlanmıştır. Hazreti Peygamber de kanaatkarlığı vaat edilen iffet, tok gözlülük ve gönül zenginliği olarak değerlendirmiş, İslam'la hidayete kavuşup yeterli miktarda rızka sahip olan ve buna kanaat eden kişiyi övgüyle anmış, asıl zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir buyurmuş ve kanaatkarlığı şükrün en ileri derecesi saymıştır. Kanaatkar, çoğa sevinip aza üzülmeyen, her iki durumda da huzur ve sükun içerisinde bulunan kimsedir. Kanaat sahibi azla yetinip fazlasına ihtiyaç duymadığı için insanlardan bir şey isteme mahcubiyetine düşmekten ve başkasına muhtaç olma zilletinden kurtulur. Sadece Allah'tan korkar, ümit eder ve ona güvenir. Çünkü o Allah'tan başka hiç kimsenin rızık veremeyeceğini ve rızkı engelleyemeyeceğini bilir. Tasavvuftaki züht anlayışıyla kanaat birbirleriyle bağlantılıdır. Züht, dünya-ahiret dengesinde dünyaya karşı mesafeli, ahirete meyilli olmanın teorik kısmını, kanaat ise pratik boyutunu yansıtmaktadır. Kanaat, dünyadan uzaklaşmak, ele tek çekmek olarak anlaşılmamalıdır. İslam'ın öngördüğü anlayışa uygun olan hareket tarzı, dünyayı ve nimetlerini putlaştırmadan, bu nimetlerden şükrünü eda ederek meşru yoldan azami derecede faydalanmaktır. İslam'ın idealize ettiği insan modeli Kur'an-ı Kerim'in, onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır ayetinde, Allah'ın has kulları tabiriyle kendilerinden övgüyle bahsedilen olgun müminlerdir. Onlar tüketim bağımlılığı açısından israfın en önemli çarelerinin başında paylaşma kültürünün olduğunu bilirler. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayla

hayatın kalitesini yükseltirler, hem de toplumsal huzura büyük ölçüde katkı sağlar. Tüketim bilinci kazanma konusunda çocukluktan başlayarak insanda alışkanlık haline gelmesi gereken eğitim sürecinin rolü inkar edilemez. İnsan, meleke haline gelen bu harcama alışkanlığı sayesinde yaptığı alışverişi niçin ve ne amaçla yaptığının farkına vararak tüketim alışkanlığından kendini koruma becerisi kazanabilir.

Dijital Baba, Orhan Toker, Ahmet Mahmut Şen. Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, çocukların dijital dünyayla kurduğu ilişki, aileler için önemli meselelerden biri haline gelmiştir. Akıllı telefonlar, sosyal medya platformları ve dijital oyunlar çocukların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olurken, bu teknolojilerin doğru kullanımı ve zaman zaman da kısıtlanması konusunda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Türkiye'de bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yürüten isimlerden biri de kamuoyunda dijital baba olarak tanınan Orhan Toker'dir. 1968 yılında İstanbul'da doğan Orhan Toker, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olur. Bir süre mimarlık mesleğini icra ettikten sonra bilişim sektörüne yönelir. Bilişim üzerine kaleme aldığı yazıları kişisel bloğunda paylaşırken, küçük kızının oynadığı bir dijital oyunda fark ettiği bazı riskler üzerine oyun hakkında bir değerlendirme yazısı yayımlar. Beklenmedik şekilde büyük ilgi gören bu yazı sayesinde ebeveynlerin çocukların dijital dünyasına ilişkin güvenilir bilgiye ihtiyaç duyduğunu fark eder. Eşinin ve kızının teşvikiyle bu alanda daha fazla içerik üretmeye başlar. Çocukların oynadığı oyunları inceleyip analiz eder. Kızının tavsiyesi üzerine daha geniş kitlelere ulaşmak için sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaya başlar. Yine kızının önerisiyle sosyal mecralarda dijital baba mahlasını kullanmaya başlar. Çocukların teknolojiyle sağlıklı ilişki kurmaları üzerine araştırmalar yapan Toker, ilk dönemlerde ailelere faydalı dijital uygulamalar ve eğitici içerikler önerir. Çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayabilecek uygulamaları inceleyerek paylaşır. Ancak zamanla dijital teknolojilerin yalnızca fayda amacıyla geliştirilmediğini, birçok ürünün kullanıcıların dikkatini mümkün olduğunca uzun süre üzerinde tutup kullanıcıyı ürüne dönüştürmeyi hedeflediğini fark eder. Toker'e göre bu durumun temelinde kapitalist tüketim anlayışı bulunmaktadır. Ona göre dijital platformlar bireyleri sürekli tüketmeye yönlendiren bir sistemin parçası yapmaya çalışmakta, bu süreç farklı sektörler için yeni tüketiciler oluşturmaktadır. Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu ifade eden Toker, aileyi çorbanın ortak kaynadığı yer şeklinde tanımlar. Günümüz tüketim kültürünün aile bireylerini ortak bir yapı olmaktan çıkarıp birbirinden bağımsız tüketicilere dönüştürmeye çalıştığını ifade eder. Diziler, dijital platformlar ve çeşitli medya içerikleri aracılığıyla toplumun kültürel değerlerinden uzaklaştırıldığını, marjinal bir kesimin yaşam tarzının özendirildiğini dile getirir. Yapay zekanın çocuklar açısından önemli bir bilgi kaynağı haline geldiğini belirten Toker, çocukların buradan edindikleri bilgilerin zaman zaman anne ve babanın rehberliğinin önüne geçebildiğini ifade eder. Bunun aile içindeki otoriteyi ve iletişimi

olumsuz etkileyebileceğini savunur. Ayrıca sosyal medyada sıkça karşılaşılan çocuk bir şey istediğinde travma yaşamaması için istediğini yapın telkinlerinin ebeveynleri yanlış yönlendirdiğini düşünmektedir. Ona göre çocukların her isteğinin karşılanması, yokluk, sabır ve isteklerini erteleyebilme gibi temel yaşam becerilerini kazanmalarını zorlaştırmaktadır. Toker teknoloji şirketlerinin kendi çocuklarını sosyal medya kullanımından uzak tuttuklarını ve okullarında hala geleneksel eğitim yöntemlerinin tercih edildiğini örnek göstererek bunun üzerinde düşünülmesi gereken bir durum olduğunu ifade etmektedir. Günümüzde yaşanan en büyük sorunlardan birini dijital dopamin pandemisi olarak tanımlayan Toker, özellikle kısa videoları dopamin tasması şeklinde nitelendirmektedir. Ona göre bir sonraki içeriğin ne olacağının bilinmemesi, insan beyninin ödül mekanizmasını sürekli uyararak kullanıcıların ekran başında daha uzun süre kalmasına neden olmaktadır. Sürekli içerik kaydırmanın zamanla beyindeki haz algısını değiştirdiğini, çocukların ailelerinden aldıkları takdirden yeterince tatmin olamadıklarını, yetişkinlerin ise günlük ilişkilerden eskisi kadar keyif alamadıklarını ifade etmektedir. Bu durumun bireyleri giderek daha fazla ekran başında vakit geçirmeye yönelttiğini söylemektedir. Toker, bazı ülkelerde sosyal medya kullanım sürelerine yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak, Türkiye'de günlük ekran kullanım süresinin ortalama 7,5 saat gibi oldukça yüksek seviyelere ulaştığını ifade etmektedir. Hem ebeveynlerin hem de çocukların ekran sürelerini bilinçli şekilde sınırlandırmaları gerektiğini savunmaktadır. Ona göre bu tür sınırlandırmaların hem yetişkinler hem de çocuklar üzerinde olumlu etkileri kısa sürede gözlemlenebilir. Benzer mekanizmaların dijital oyunlarda da kullanıldığını ifade eden Toker, oyunlarda yer alan ödül sandıkları, sürpriz içerikler ve rastgele ödül sistemlerinin çocukların merak duygusunu sürekli canlı tuttuğunu söyler. Bunun yanında bazı oyunların veya oyun içi mesajlaşma sistemlerinin çocukları yabancı kişilerle kolaylıkla iletişim kurabilecekleri ortamlara taşıyabildiğine dikkat çeker. Geçmişte bazı zararlı oyunların çocukları kendilerine zarar vermeye kadar götüren görevlerle ilişkilendirdiğini, bu nedenle ailelerin çocukların oynadığı oyunları yakından takip etmeleri gerektiğini vurgular. Toker'e göre dijital dünyanın riskleri yalnızca oyunlarla sınırlı değildir. Bazı uzak doğu menşeli içerikler de çocukların gerçeklik algısını olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle aile içi iletişimin zayıf olduğu durumlarda çocuklar dijital içeriklerden daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin ellerine telefon veya tablet vermek yerine çocuklarla kaliteli vakit geçirmeleri çok daha değerlidir. Toker, sosyal medyada dolaşan içeriklerin önemli bir kısmının gerçeği yansıtmadığını, buna rağmen milyonlarca insana ulaştığını belirterek toplumun dijital okuryazarlık konusunda daha bilinçli olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bugüne kadar çocuklar için 7, yetişkinler içinse 3 kitap kaleme alan Orhan Toker, Dijital Dünyada Anne Baba Olmak, Dijital Tsunami ve Dijital Babadan Mesaj Var adlı eserleriyle dijital dünyada çocuk yetiştiren ailelere rehber niteliğinde yol gösterir. Ayrıca yeni kitapların da müjdesini verir. Kitaplarının yanı sıra seminerleriyle, konferanslarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşarak ebeveynleri bilinçlendirmeye devam etmekte, çocukların teknolojiyle daha sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurabilmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzay Teknolojisi ve Tıp. Meryem Kılıç. İnsan bedeni, dünyanın atmosferi, yer çekimi ve yaşam koşulları altında çalışacak şekilde kusursuz tasarlanmış bir yapıya sahiptir. Ancak değişen teknolojiyle birlikte insanlık artık yalnızca dünyayla sınırlı kalmıyor. Uzaya insanlı görevlerin planlanmasıyla birlikte bilim insanları yeni bir soruyla karşı karşıya kalıyorlar. İnsan vücudu uzaydaki zorlu koşullarda sağlığını nasıl koruyabilir? İşte bu sorunun yanıtını arayan uzay tıbbı bugün yalnızca astronotların sağlığını korumayı hedeflemiyor. Aynı zamanda dünyadaki hastaların tedavisinde kullanılabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesine de önemli katkılar sunuyor. Yürütülen çalışmalar, biyomekanikten kemik sağlığına, sinir bilimlerinden yapay zeka destekli sağlık sistemlerine kadar çok geniş bir araştırma alanını kapsıyor. Örneğin, uzay ortamında astronotların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri mikro yer çekimidir. Yer çekiminin büyük ölçüde ortadan kalktığı bu ortamda kaslar daha az çalışır. Kemik yoğunluğu zamanla azalabilir ve vücut sıvılarının dağılımı değişebilir. Bu durum dolaşım sistemini ve vücuttaki farklı mekanizmaları etkileyebilir. Bu nedenle astronotlar görev öncesinde ve sonrasında ayrıntılı sağlık taramalarından geçirilir ve vücutlarında meydana gelen değişimler düzenli olarak izlenir. Elde edilen veriler sayesinde de uzun süreli uzay görevlerinde ortaya çıkabilecek sağlık riskleri önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınabilmektedir. Bu çalışmalar sayesinde özel egzersiz programları, basınç giysileri ve çeşitli tıbbi uygulamalar geliştirilerek mikro yer çekiminin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Uzay tıbbının önemli çalışma alanlarından biri de sinir sistemi üzerinedir. Uzayda bulunan kişiler yön duygusunda bozulma, hareket sırasında denge kaybı ve uzay tutması gibi durumlar yaşayabilmektedir. Bunun nedeni, beynin ve iç kulaktaki denge sisteminin dünyadaki fiziksel koşullardan farklı bir ortamla karşılaşmasıdır. Bu doğrultuda astronotların göz hareketleri, denge becerileri ve refleksleri incelenerek bu değişimlerin nedenleri araştırılmaktadır. Buradan elde edilen bilgiler uzay görevleri dışında denge bozukluğu yaşayan hastalar, felç sonrası rehabilitasyon gören bireyler ve yaşlılarda görülen düşme riskinin azaltılması gibi alanlarda kullanılabilecek önemli veriler içermektedir. Astronotların uyku düzenlerinin, zihinsel performanslarının, ekip çalışmasına uyumlarının, bağışıklık sistemlerinin, görme yetilerinin ve acil durumlara verdikleri tepkilerin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu alanlara yönelik araştırmalar günümüzde de devam etmektedir. Aynı zamanda dünyadan uzakta görev yapacak astronotların gerektiğinde tıbbi müdahaleleri kendi başlarına gerçekleştirebilmeleri için yeni eğitim yöntemleri ve destek sistemleri geliştirilmektedir. Uzay tıbbında dikkat çeken gelişmelerden bir diğeri yapay zeka destekli sağlık sistemlerinin kullanılmaya başlanmasıdır. Bu sistemlerin astronotların dünyadaki doktorların anlık yönlendirmesine ihtiyaç duymadan bazı temel sağlık kontrollerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Özellikle ultrason gibi uzmanlık gerektiren cihazların doğru kullanılmasını kolaylaştıran teknolojiler, iletişim gecikmelerinin yaşanabileceği görevlerde mürettebatın kendi sağlık durumunu değerlendirmesine katkı sağlayabilir. Benzer sistemlerin gelecekte kırsal bölgelerde yaşayan veya sağlık hizmetlerine erişmekte güçlük çekmektedir.

gereken kişiler için de yeni olanaklar sunabileceği öngörülmektedir. Uzay araştırmalarının sağlık alanına kazandırdığı bir diğer dikkat çekici yenilik ise biyobaskı teknolojisidir. Mikro yerçekimi ortamında hücreler dünyadakinden farklı biçimde davranabildiği için daha düzenli biyolojik yapılar üretilebilmektedir. Bu çalışmalar, gelecekte organ bekleyen hastalar için yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayabilir. Ayrıca uzayda geliştirilen 3 boyutlu biyobaskı teknolojilerinin yanık tedavisi, doku onarımı ve rejeneratif tıp alanlarında önemli yeniliklere öncülük etmesi bekleniyor. Uzay tıbbının ilgilendiği konulardan biri de insan vücudunda ve yaşadığı çevrede bulunan mikroorganizmalardır. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan araştırmalar, istasyonun oldukça temiz olmasına rağmen mikrobiyal çeşitliliğin dünyadaki yaşam alanlarına göre daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bilim insanları yalnızca zararlı mikropları ortadan kaldırmanın yeterli olmadığını, faydalı mikroorganizmaların da insan sağlığı için önemli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle gelecekte uzay görevlerine yönelik ortamlarda sağlıklı bir mikrobiyal denge oluşturulması hedefleniyor. Bugün uzay tıbbında geliştirilen pek çok teknoloji, yalnızca uzay yolculukları için değil, dünyadaki insanlar için de umut vaat ediyor. Kanser ilaçlarının geliştirilmesi, biyobaskıyla doku üretimi, yapay zeka destekli sağlık sistemleri, uzaktan tanı yöntemleri, taşınabilir ultrason cihazları ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları bunun önemli örnekleri arasında yer alıyor. Uzayın zorlu koşullarını anlamaya yönelik her yeni araştırma, yalnızca geleceğin astronotlarına değil, dünyada daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen milyonlarca insana da katkı sağlıyor. Bu nedenle uzay tıbbı, geleceğin en heyecan verici bilim alanlarından biri olarak hem uzay araştırmalarının hem de modern tıbbın gelişimine yön vermeye devam ediyor.

nesilleri koruyan ve kimlik inşa eden bir mektep, aile. Doktor Canan Zerenay Avan, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. İnsan dünyaya gözlerini açtığında kendisini bir ailenin içinde bulur. İlk sözlerini ailede öğrenir. İlk sevgiyi ailede tadar. Hayata dair ilk değerleri ailede kazanır. Bu sebeple aile, insanın karakterinin, kimliğinin ve dünya görüşünün şekillendiği ilk ve en önemli mekteptir. Kur'an-ı Kerim'in aileye verdiği önem tam olarak bu noktada ortaya çıkar. Nitekim Yüce Allah, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurarak, müminlere kendileriyle birlikte ailelerinden de sorumlu olduklarını hatırlatmaktadır. Bu ayet aile kurumunun temel görevlerinden birine işaret etmektedir. Korumak. Burada geçen koruma kavramı takva kelimesinin kökenidir. Kastedilense insanı, inancını, ahlakını ve şahsiyetini tehdit eden her türlü olumsuzluktan uzak tutabilmektir. Çünkü insanın karşılaştığı en büyük tehlikeler çoğu zaman dışarıdan gelen maddi tehditler yerine iç dünyasını ve değerlerini aşındıran manevi etkilerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde çocuklar ve gençler, önceki nesillerin hiç karşılaşmadığı kadar yoğun bir bilgi ve etki bombardımanına maruz kalmaktadır. Dijital medya, sosyal ağlar, popüler kültür ve tüketim odaklı yaşam anlayışı, bireylerin düşünce dünyasını, tercihlerini ve kimlik algılarını derinden etkilemektedir. Böyle bir ortamda aile, bireyi dış dünyanın olumsuz etkilerine karşı koruyan bir sığınak ve güven limanı olma işleviyle her zamankinden daha büyük bir önem kazanmaktadır. Zira aile, insanı ayakta tutan sağlam bir değer zemini ve aidiyet duygusunu besleyen en güvenli yerdir. Kur'an'da Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatler, aile içinde gerçekleşen kimlik ve kişilik inşasının en güzel örneklerinden biridir. Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri dikkatle incelendiğinde onun, evladının inancını güçlendirmeye, ahlakını güzelleştirmeye ve karakterini olgunlaştırmaya çalışan bir eğitimci olduğu görülecektir. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma diye başlayan öğütler, Allah bilinci, sorumluluk duygusu, ibadet alışkanlığı, tevazu, ölçülü davranış ve güzel iletişim gibi hayatın temel değerlerini içermektedir. Aslında her çocuk dünyaya büyük bir potansiyelle gelir. Bu potansiyelin hangi yönde gelişeceği ise büyük ölçüde içinde yetiştiği aile ortamı ile ilişkilidir. Sevginin, saygının, merhametin ve güvenin hakim olduğu aileler, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi ve sağlam karakterli bireylerin yetişmesine katkı sağlar. Buna karşılık iletişimin zayıf olduğu, sevgi ve ilginin ihmal edildiği ortamlarda çocuklar farklı arayışlara yönelebilmekte ve kimliklerini başka çevrelerin etkisi altında şekillendirebilmektedir. Bu nedenle aile, sadece aynı evi paylaşan bireylerin oluşturduğu bir birliktelik olarak değerlendirilmemelidir. Aile, değerlerin yaşandığı, davranışların örneklerle öğretildiği ve kişiliğin adım adım inşa edildiği bir eğitim ortamıdır. Çocuklar çoğu zaman anne babalarının söylediklerinden ziyade yaptıklarını öğrenirler. Bundan dolayı aile içinde sergilenen dürüstlük, merhamet, sabır ve sorumluluk gibi erdemler çocukların karakter dünyasında kalıcı izler bırakır. Diğer yandan aileyi koruyan önemli unsurlardan biri de birlikte geçirilen nitelikli zamanlardır. Herkesin kendi ekranına yöneldiği, ortak sohbetlerin ve paylaşımların azaldığı bir hayat tarzı aile içindeki bağların zayıflamasına yol açabilmektedir. Oysa güçlü aileler, aynı mekanda sevinçlerini, kaygılarını, umutlarını ve değerlerini paylaşabilen ailelerdir. Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeleri, aile içindeki bu sağlıklı iletişim ortamıyla mümkündür. Tahrim suresindeki ilahi çağrı, bugün de bütün canlılığıyla anlamını korumaktadır. Kendimizi ve ailemizi korumak, esasen çocuklarımızı hayata ve ahlaki sorumluluklara hazırlamaktır.
onlara meslek kazandırmak kadar değer kazandırmak. Gelecek planları yapmak kadar karakterlerini güçlendirmek de ailelerin öncelikli görevleri arasındadır. Ailenin eğitimdeki en büyük gücü çocuklara rol model olmaktır. Çünkü çocuklar çoğu zaman kendilerine anlatılanı değil, yaşanılanı öğrenirler. Anne babanın kullandığı dil, insanlarla kurduğu ilişki, ibadetlere gösterdiği özen, öfke karşısındaki tutumu ve günlük hayattaki davranışları çocuk için sessiz fakat etkili birer eğitim aracına dönüşür. Bu nedenle çocuklarına değer kazandırmak isteyen anne babaların öncelikle kendi eğitim ve gelişimlerine önem vermeleri gerekir. Zira sabrı öğreten kişinin sabırlı, dürüstlüğü öğreten kişinin dürüst, saygıyı öğreten kişinin saygılı olması beklenir. Kur'an'da peygamberlerin hayatları incelendiğinde onların aileleri için en güzel örnekler olduğu görülür. Hazreti İbrahim'in teslimiyet ve tevhid konusundaki kararlı duruşu, Hazreti Yakub'un çocuklarına yönelik samimi öğütleri, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna hitabındaki şefkatli üslubu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerine karşı sergilediği merhamet ve nezaketin aile eğitiminde örnekliğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim sözün tesiri, onu söyleyen kişinin hayatında karşılığını bulduğu ölçüde artar. Aile içinde verilen eğitimin kalıcılığı büyük ölçüde ebeveynlerin temsil gücüne ve örnekliğine bağlıdır. Kur'an'ın rehberliğinde şekillenen aileler hem bireylerini koruyan hem de topluma erdemli nesiller kazandıran güçlü kurumlar olmaya devam edecektir. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı bu günlerde çocuklarımızın gönül dünyalarını ihmal etmemeliyiz. Zira eğitim yalnızca okul sıralarında gerçekleşen bir faaliyet olmamalıdır. Onun ilk ve en kalıcı adresi ailedir. Okullarımızın başlattığı eğitim seferberliğine evlerimizde bizler de katkı sunmalıyız. Bunun yoluysa çoğu zaman nasihat etmekten önce anlamaktan geçmektedir. Günümüz çocukları ve gençlerinin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri anlaşılmak ve değer gördüklerini hissedebilmektir. Evlatlarımızla kurulacak samimi iletişim ve onların duygu düşüncelerine kulak vermek eğitim sürecinin temelini oluşturacaktır. Çünkü anlamadan yönlendirmek, dinlemeden öğüt vermek çoğu zaman istenilen etkiyi meydana getirememektedir.

Maneviyatın görünmez zehri, bencillik. Doktor Hüseyin Sırrı Sunar, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdür Yardımcısı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz kendisi için istediği şeyi din kardeşi için de istemedikçe kamil manada iman etmiş olmaz. Kendi çıkarlarını ön planda tutarak başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmek, yalnız kendisiyle ilgilenmek, herkesi ve her şeyi kendi yararına kullanmayı istemek şeklinde tanımlanabilecek olan bencilliğin temelinde insanın yaratılışındaki bazı özellikler yatmaktadır. İnsan akıl, öfke, arzu gibi güçlerle ve sevgi, merhamet, korku gibi duygularla yaratılmıştır. Bir bedeni olduğu gibi bir de ruhu olan insanın her iki yönden de kendine has ihtiyaçları bulunur. İnsan ruhu farklı eğilimlerin birleşmesinden oluşur. İçinde şeytani ve rabbani eğilimler barındırır. İnsanın tüm bu yönlerinden kaynaklanan ihtiyaçları vardır. Her insan kendi yararına olan şeyleri elde etmek ve kendisine zarar verecek şeyleri ortadan kaldırmak dürtüsüyle hareket edecek şekilde yaratılmıştır. Yaptığı her eylemde özünde bir çıkar sağlama veya zarardan kaçınma dürtüsüyle hareket eder. Tamamen çıkarsız hareket etmek, yani hiçbir fayda amacı gütmeden bir iş yapmak, yalnızca yaratıcıya özgü bir niteliktir.

sistem alimlerinden Nesefi, insanın bir eylemi yalnızca kendi faydası için, sevap kazanmak, azaptan kurtulmak, övülmek veya vicdanını rahatlatmak ve benzeri yaptığını açıkça ortaya koymuştur. İnsan bir şeyin faydalı ya da zararlı olduğuna ikna olduğunda bu durum onun iradesini harekete geçirir. Eğer bir engel yoksa bu irade eyleme dönüşür. Bu dünya bir sınav yeridir. Bu yüzden faydayla zarar iç içe geçmiş durumdadır. Tamamen zararsız bir fayda ya da tamamen faydasız bir zarar görmek ya çok nadirdir ya da hiç yoktur. Bu açıdan bakıldığında büyük bir fayda elde etmek için küçük bir zararı göze almak ya da gelecekteki büyük ve önemli bir kazanç için şu anki küçük bir zarara katlanmak, insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecek düşüncesinin sadece bu dünyayla sınırlı kalmayıp, ahireti de kapsaması ise bir Müslümanın en belirgin özelliğidir. Ahiret kazançları zaman, miktar ve nitelik açısından dünya ile kıyaslanamaz. Dünya çıkarlarının aksine kalıcı, kesintisiz ve sonsuzdur. Allah'ı görmek ve O'nun rızasını kazanmak gibi eşsiz değerdedirler. Bunların gerçek olduğuna inanan ve bu inanca göre nefsini arındırıp eğiten bir Müslüman, bu sayede her türlü fedakarlığa başkalarını düşünmeye ve canı gönülden paylaşmaya açık hale gelir. Gerektiğinde canını, malını ve dünyalık tüm çıkarlarını gözden çıkarabilir. Nitekim Peygamberimiz, sizden biriniz kendisi için istediği şeyi, din kardeşi için de istemedikçe kamil manada iman etmiş olmaz buyurarak, konunun imanla doğrudan bağını ortaya koymuştur. Alçak gönüllülük, sevgi, dostluk, yardımlaşma, dayanışma, fedakarlık, başkalarını kendinden önde tutma ve cömertlik gibi ahlaki erdemlerin temelinde hep bu iman ve bilinç yatmaktadır. Buna karşılık bencillik birçok günahın, zulmün ve haksızlığın ana kaynağıdır. Bencillik her şeyden önce kişinin kendisine zarar verir. İnsan ancak içinde yaşadığı toplumla birlikte huzurlu ve mutlu olabilir. Toplumdan soyutlanmış bireylerin huzuru ve mutluluğu yakalaması mümkün değildir. Ayrıca bencil insan kendini yalnızlığa mahkum eder. Yalnızlıksa beraberinde birçok psikolojik rahatsızlığı getirir. Toplum hayatının düzenini tehdit eder. Toplumsal düzenin can damarı olan yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğine engel olur. Başkalarına zarar verme pahasına sadece kendi çıkarını düşünme anlayışı, kaçınılmaz olarak zulüm ve haksızlıklara yol açar. Bunun sonucunda adalet zedelenir. İnsanlarda kullanılıyorum, istismar ediliyorum duygusu yayıldıkça, toplumdaki yardım etme ve iyilik yapma arzusu zayıflar ve zamanda yok olur. Her ne kadar insan nefsi, yaratılışı gereği kıskançlığa ve bencil duygulara yatkın olsa da, gerçek iman sahibi olabilmek bu bencilliği aşmakla mümkündür. Dinimiz, insanı kendi içine hapseden bu bencil duyguların panzehri olarak alçak gönüllülüğü ve cömertliği sunar. Unutmamak gerekir ki kibirden uzak duran mütevazi insanlar Allah katında çok daha değerli ve duaları kabul olmaya daha layık kimselerdir. Hayatın gayesi sadece tüketmek değil, bereketi paylaşmaktır. Gerçek iyiliğe ve ahlaki olgunluğa ulaşmak da ancak insanın en çok sevdiği, değer verdiği şeyleri Allah rızası için başkalarıyla paylaşabilmesiyle mümkündür. Bu pencereden bakıldığında insanı ve toplumu çürüten kötü huyların başında cimriliğin geldiği açıkça görülecektir. Öyle ki temel ihtiyaç anında bile elindeki imkanı esirgeyen, örneğin yanı başındaki susuz kalmış birinden bir yudum suyunu sakınan kişi, aslında kendi eliyle ilahi rahmetten mahrum kalmayı tercih etmiş demektir. Oysa İslam, bencilliğin tam aksine muazzam bir kardeşlik hukukunu inşa eder. Bir kul, din kardeşinin yardımında ve desteğinde olduğu sürece, alemlerin Rabbi olan Allah da onun yardımcısı olmaya devam eder. Bu yardımlaşma ve dayanışma sadece maddi imkanlarla da sınırlı değildir. Bencilce davranmayıp, bilgi ve tecrübeyi paylaşmak da bu sorumluluğun bir parçasıdır. Kendisine fikir danışan, akıl sormaya gelen bir kişiye doğru ve samimi görüşü bildirmek her mümin için kaçınılmaz bir görevdir. İnsan ellerini semaya açtığında da sadece kendisini düşünmemeli, dualarında bile bencillik yapmaktan özenle kaçınmalıdır. Çünkü müminler acıyı da sevinci de ortaklaşa yaşayan, birbirine sımsıkı bağlı olan tek bir beden gibidir.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Diyanet takvimi.
3: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 1 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 30 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İbadetlerde azim ve sebat. Azim, dışarıdan gelen olumsuz şartlara karşı dirençli olmak ve şartların değişmesi halinde dahi aynı kararlılığı gösterebilmektir. Azim ve sebatın kaynağı inançlı olmaktır. Allah'a gerçek anlamda iman eden kişi ancak inancını koruma uğruna elinden geleni yapma azmini gösterebilir. Mümin insan, iman konusundaki azim ve sebatını ibadetlerinde de devam ettirmekle yükümlüdür. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Ve Allah'a kulluk et ve ona kullukta kararlı ol emirleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün Müslümanlara ibadetlerde devamlılığı öğütlemektedir. Taha suresi 132. ayet ve Meryem suresi 65. ayet. Hazreti Peygamber de ibadetlerde ölçülü olunmasını ve kararlı davranılmasını öğütlemiş, amellerin en sevimlisinin az da olsa devamlı olan olduğunu ifade etmiş, kendisi ibadetlerinde devamlılığa özen göstererek inananlara örnek olmuş ve bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur. Sebatsızlığın ve tereddüdün de münafığın özelliği olduğunu anlatmıştır.

0: bir ayet. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde sen ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Sevgili Peygamberimiz kimi zaman kendisine bir meselenin hükmünü soran kişiye bir yönüyle sorusuna benzeyen ve aslında cevabını bildiği başka bir soru sorardı. Her iki meselenin benzerliğini muhatabına keşfettirir, sonra da o halde her iki meselenin hükmü de aynıdır derdi. Bu şekilde muhataplarının akıllarını kullanmalarını sağlar ve böylelikle meseleleri kıyas ettirirdi. Yine bir gün buna benzer bir olay yaşandı. Hasam kabilesinden bir adam Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve şöyle bir soru sordu.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cevabını aradığım bir soru var.
0: Allah'ın kutlu elçisi adamın gözlerine bakıyor ve onu dikkatlice dinliyordu. Sorusunu sorması için bir işarette bulundu.
1: Ey Allah'ın Resulü, babama hac farz oldu. Lakin o bir bineğe binip hacca gidemeyecek kadar yaşlı biri. Diyorum ki eğer mümkünse babamın yerine ben hac yapabilir miyim?
0: Bunun üzerine kutlu Nebi adama babanın bir borcu olsa o borcu öder miydin diye sordu.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, tabii ki öderdim, o benim babam. Babamın borcu benim borcumdur.
0: Resulullah adama baktı ve tebessüm etti. Öyleyse babanın yerine sen hac yap dedi.
1: Demek bu şekilde olabiliyor ha? Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü, beni çok mutlu ettin. Babam da bu duruma çok sevinecek.
0: Adam sevinçle Hazreti Peygamber'i selamlayarak huzurundan ayrıldı. Allah'ın Resulü böylece kişinin babasının yerine hac etmesiyle babasının borcunu vekaleten ödemesini kıyas etmiş, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı hükmü vermiş, sonuç olarak her ikisinin de doğru olduğunu söylemişti.
2: Hadislerin hikayeleri.

Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez dediğini duyan sahabe Abdullah İbni Amr, iftar vaktinde şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden her şeyi kuşatan rahmetin sebebiyle beni bağışlamanı diliyorum.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Ben Üzümlü Erzincan'dan İbrahim Oruç. Dedem için Veysel Karani ilahisini istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm, kolay gelsin. Ben Sakarya ili Kaynarca ilçesi Kabaklar köyünde fındık toplayan Cengiz Sasar, yanında yeğenlerim Sema ve İclal. Bunlar için sizlerden sevdiğim senin mabuduma ilahisini istiyoruz. Kolay gelsin, teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Kübra. Mustafa Sevim'den Kıskanır Efendim ilahisini Nevşehir'deki Ayşe anneme ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Herkese merhaba, ben Ankara'dan Latif Bera. Fatih Koca'dan bir eseri anneme, babama, küçük kardeşim Esleme ve tüm akrabalarıma, aynı zamanda tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve tüm Müslümanlara istiyorum. Çalarsanız sevinirim.
1: Fatih Koca hocamızdan bir eseri Gebze'de kızım Rahime'ye, torunlarım Fatih ve Mahir'e armağan ediyorum.

0: Selamünaleyküm. Ben Kütahya'dan Abdülhamit. Canım babam için Mustafa Cihat'tan Suskunluğun Bedeli'ni istiyorum.
1: Suskunluğun bedeli çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.
2: Hayır.

hadislerle İslam az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber, Bilgi ve Tecrübe İnsanı. 2. Bölüm. Hazreti Peygamber, Kur'an'da açık bir hüküm bulamadığı konularda kendi görüşüyle hareket eder ve muhakkak ki ben, hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi görüşümle aranızda hüküm veririm derdi. Allah Resulü kişisel görüşüyle hüküm verirken, kendisinin bir beşer olduğunu ve zahire göre hüküm verdiğini şöylece dile getiriyordu. Ben ancak bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm vermiş olabilirim. Bu şekilde kime yanlışlıkla kardeşinin hakkından bir şey vermişsem asla onu almasın. Zira bu takdirde ona ancak bir ateş parçası vermişimdir. Bu nedenledir ki onun aldığı kararların vahye mi dayandığı yoksa kişisel görüşü mü olduğu bazı sahabiler tarafından sorulabilmekteydi. Hendek Savaşı'nda Hazreti Peygamber gittikçe şiddetlenen bu savaştan geri çekilmeleri karşılığında Gatafan kabilesine Medine hurmalıklarının üçte bir mahsulünü vermeyi düşünmüştü. Kendileriyle istişare ettiği Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade ona, "Şayet bu semadan Allah'tan gelen bir emirse onu derhal uygula. Eğer bu hususta emrolunmamışsan ama kendi arzun varsa arzu ettiğini uygula. Dinler itaat ederiz. Yok bu sadece kişisel bir görüşse bizim onlara kılıçtan başka verebileceğimiz hiçbir şey yok," dediler. Hazreti Peygamber de, "Şayet bir şeyle emrolunsaydım bu hususta size danışmazdım. Bu yalnızca size arz ettiğim görüşümden ibarettir," buyurarak onların görüşünü kabul edip kendi düşüncesinden vazgeçti. Hazreti Peygamber'in kendi görüşüne dayanan bazı söz, karar ve uygulamaları Yüce Allah tarafından isabetli görülmeyerek ayetlerle tahsih edilebiliyordu. Bedir Savaşı'nda düşmanları öldürmektense esir alarak onları fidye karşılığında salıvermeye karar vermesi, Tebük Savaşı'na çıkarken bazı bahanelerle izin isteyen

münafıklara izin vermesi, münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün cenaze namazını kılmaya teşebbüs etmesi, Kureyş'in ileri gelenlerinden birisiyle konuşurken ama Abdullah bin Ümmü Mektum'un gelip söze girmesi üzerine rahatsız olup yüzünü öbür tarafa çevirmesi bu hususun en bariz örneklerindendi. Hazreti Peygamber'in verdiği bir hüküm bazen de Cebrail'in uyarmasıyla düzeltiliyordu. Düşmandan kaçmadan ona sabredip ilerlerken Allah yolunda öldürülmesi halinde hatalarının affedilip affedilmeyeceğini soran mücahide evet dedikten sonra Cebrail'in gelip borç hariç demesi böyleydi. Bazı durumlarda Resulullah kendi kararlarını bir müddet sonra uygun görmüyor, vazgeçerek onu kendisi düzeltiyordu. Nitekim erkeklerin emzikli hanımlarıyla cinsel ilişki kurmalarını yasaklamayı düşünmüş, sonra Bizanslıların ve Farslıların böyle bir uygulaması olduğu halde bunun çocuklarına herhangi bir zarar vermediğini öğrenmesi üzerine bundan vazgeçmişti. Resulullah'ın içtihatlarından bir kısmı ise kıyasa dayanmaktaydı. Bazı sahabiler Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyarlığından dolayı hacca gücü yetmeyen bir babayla hac adağını yerine getirmeden ölen bir anne hakkında ne yapmaları gerektiğini sormuşlardı. Cevaben Allah Resulü onların borçlarının bulunması halinde nasıl onu ödemeleri gerekiyorsa bunu da yerine getirmeleri gerektiğini, zira Allah'a olan borcun ödenmeye daha layık olduğunu söylemişti. Hazreti Peygamber'in bazı görüşleri ise kişisel kanaatine dayanmaktaydı. Medine'ye geldiğinde halkın hurmaları aşıladıklarını görmüş ve ne yapıyorsunuz diye sormuştu. İnsanların biz bunu hep yaparız demeleri üzerine, belki siz bunu yapmasanız daha iyi olur buyurmuştu. Bunun üzerine halk hurma aşılamayı bırakmış, fakat o sene hurmaların meyveleri az, verimi de düşük olmuştu. Bunu Hazreti Peygamber'e söylediklerinde o, ben ancak bir insanım, size dininizle alakalı bir şey emredersem onu alın. Ama size kendi görüşümle bir şey emredersem, nihayet ben de bir insanım buyurdu. Bu olayı anlatan bazı rivayetlerde Peygamber Efendimizin, siz kendi dünyanızın işlerini daha iyi bilirsiniz buyurduğu nakledilmiştir. Buradaki dünyanızın işleri tabiri, dinin herhangi bir talimatı olmayan konularda her meslek erbabının kendi alanıyla ilgili işleri ifade eder. Yoksa buradan din-dünya ayrımı şeklinde bir anlayış çıkarılamaz.

Hazreti Peygamber'in tıbba dair hastalıklar, tedavi yolları, yararlı veya zararlı bitkiler, gıdalar gibi konulardaki beyanlarının birçoğu yine onun kişisel tecrübesine ve Arap toplumundaki tecrübeye dayanmaktaydı. Ama bazen bu tür tasarruflarında Kur'an'dan ilham aldığı da görülmektedir. Nitekim onun karın ağrısından şikayet eden birine bal içmesini tavsiye etmesi böyledir. Allah Resulü bazı konularda önceki peygamberlerin geleneğine uymaktaydı. O, Kureyş gibi cahiliye döneminde Aşura günü oruç tutmuştu. Medine'ye geldiğinde de Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'de Firavun'un elinden kurtulduğu gün olduğu için Yahudilerin Aşura gününü oruçlu geçirdiklerini görünce "Biz Musa'ya sizden daha layıkız" buyurarak bu orucu tutmuş, tutulmasını da emretmişti. Ramazan orucu farz kılındığında ise Aşura orucunu dileyen tuttu, dileyense terk etti. Aynı şekilde özellikle erkeklerin sünnet olma geleneği Hazreti İbrahim'den beri Arapların yapa geldikleri bir uygulamaydı. Hazreti Peygamber de bu uygulamanın fıtratın bir gereği olduğunu belirtti ve onu Müslüman erkekler için sünnet olarak kabul etti. Resulullah'ın tarihi tecrübeden de azami ölçüde yararlandığı, bazı tasarruflarında bunların da kaynaklık ettiği görülmekte. Onun "Allah'ım, İbrahim'in Mekke'yi harem, dokunulmaz bölge ilan ettiği gibi ben de iki kara taşlık arası Medine'yi harem kıldım" buyurarak Medine'yi koruma altına alması, Hazreti İbrahim'in yasaklamasına kıyas ileydi. Ancak özellikle Yahudileri İslam'a çekmeyi hedefleyen bu siyaset, Yahudilerin yanlış değerlendirmelerine yol açtı. Onların bu tavırları, Hazreti Peygamber'in uzun süreden beri arzulayıp beklediği kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye değişimine sebep oldu. İlk yıllarda güdülen bu siyasetin yerine, ümmetin kendi öz benliğini kazanmasına önem veren Hazreti Peygamber, "Kim bir kavme benzerse o da onlardandır" buyurmuş, ashabını hem müşriklere hem de ehli kitaba benzemekten sakındırmıştı. Bu anlayıştan hareketle Hazreti Peygamber ashabına sakallarını uzatmak, bıyıklarını kısaltmak suretiyle müşriklere ve mecusilere, saç ve sakallarını boyatmak suretiyle de Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmelerini söylemişti. Mesela ezanın teşriğinden önce Hazreti Peygamber ashabıyla yaptığı istişarede gelen teklifler arasında yer alan ateşi, boruya üflenmesini ve çan çalınmasını kabul etmemişti. Çünkü bunlar Mecusi, Yahudi ve Hristiyanların ibadete davet için kullandıkları yöntemlerdi.

Hazreti Peygamber'in birçok uygulaması da ashabıyla yaptığı istişarelere dayanmaktaydı. O vahiy gelmeyen çeşitli konularda Yüce Allah'ın iş konusunda onlara danış, karar verdiğin zaman da artık Allah'a dayan buyruğu gereği ashabıyla sık sık istişare ederdi. Nitekim Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar ashabıyla istişare eden başka bir kimse görmedim demekteydi. Resulullah istişare esnasında gelen bazı teklifleri uygun görmemiş, bazısını ise kabul etmiş ve ona göre hareket etmişti. Hazreti Ayşe'nin İfk hadisesindeki durumundan savaşa çıkış, savaş usulü, barış ve esirlere yapılacak muameleye varıncaya kadar değişik alanlarda ashabıyla istişarede bulunmuştur. Resulullah hemen her alanda ashabının fikirlerine ve tekliflerine önem vermekte, kendisine sunulan önerilerden uygun olanları kabul etmekteydi. Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in korunmasına yönelik Sa'd bin Muaz'ın bir çardak yapılması, Hendek Savaşı öncesinde Selma'nın hendek kazılması ve Temimi Dari'nin minber edinme teklifini kabul etmişti. Çevre devletlerin başkanlarına davet mektubu göndermek istediğinde ashabın, Acemlerin mühürsüz mektubu kabul etmediklerini söylemeleri üzerine de bir mühür edinmişti. Hazreti Peygamber strateji, savaş, siyaset ve maslahata uygun gördüğü teklifleri kabul ederken, cuma günleri ve heyetler geldiğinde ipek elbise giymesi yönünde Hazreti Ömer'in önerisini geri çevirmişti. Rahmet elçisi Mekke'nin fethinde öldürülmesini istediği kimselerden biri olan Abdullah bin Sa'd Ebu Serhi, Hazreti Osman'ın şefaatiyle affetmişti. Öbür taraftan Beni Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının elinin kesilmemesi için kendisine gelen çok sevdiği Üsame'nin aracılığını ise sert bir üslupla reddetmişti. Zikrettiğimiz bu rivayetler, Hazreti Peygamber'in çeşitli uygulamalarında beşeri unsurların da önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Resul-i Ekrem bazı içtihatlarında ve uygulamalarında akıl, kıyas, tecrübe, çevre kültürü, tarihi malumat, başka din mensuplarına muhalefet, istişare, sahabenin teklifleri, içtihatları ve hatta rüyaları gibi muhtelif vasıtalardan yararlanmıştı. Ama bunlardan her biri, Hazreti Peygamber'in sözlü veya fiili tasvip ve onayını aldıktan sonra sünnet haline dönüşmüştü. Kaynağı ister Kur'an olsun, ister Hazreti Peygamber'in kendi içtihadı olsun, onun verdiği nihai bir hüküm Müslümanlar için bağlayıcıdır. Nitekim ilgili ayetlere göre Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Yüce Allah yeminle belirtmektedir ki Müslümanlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde Hazreti Peygamber'i hakem yapıp sonra da onun verdiği hükme karşı içlerinden bir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış olamazlar.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Hüsnü hal.
2: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. tekrar tekrar sarılmış öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazansı attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans geldi.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına, muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzeninde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde, inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan, İman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder.
peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, peygambere imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde, komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder.

Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Bunu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 1 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 30 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İbadetlerde azim ve sebat. Azim, dışarıdan gelen olumsuz şartlara karşı dirençli olmak ve şartların değişmesi halinde dahi aynı kararlılığı gösterebilmektir. Azim ve sebatın kaynağı inançlı olmaktır. Allah'a gerçek anlamda iman eden kişi ancak inancını koruma uğruna elinden geleni yapma azmini gösterebilir. Mümin insan, iman konusundaki azim ve sebatını ibadetlerinde de devam ettirmekle yükümlüdür. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et.

devam et ve Allah'a kulluk et ve ona kullukta kararlı ol emirleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün Müslümanlara ibadetlerde devamlılığı öğütlemektedir. Taha suresi 132. ayet ve Meryem suresi 65. ayet. Hazreti Peygamber de ibadetlerde ölçülü olunmasını ve kararlı davranılmasını öğütlemiş, amellerin en sevimlisinin az da olsa devamlı olan olduğunu ifade etmiş, kendisi ibadetlerinde devamlılığa özen göstererek inananlara örnek olmuş ve bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur. Sebatsızlığın ve tereddüdün de münafığın özelliği olduğunu anlatmıştır.

0: bir ayet. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde sen ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ana karnındaki çocuğa can verince Cenab-ı Hak, mizacına göre onun körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek gıdaları çekip alma gücünü de verir ona. Minicik bedeninin nelere ihtiyacı varsa, nelerle beslenecekse, anasının kanından çeker alır onları. Ve o küçücük

Küçük yavrunun bedeninin dokusunu dantel gibi ilmek ilmek işler. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıdaları çekme hırsını, arzusunu da verir. Böylece olgunlaşır ve gelişir insan. Ana karnındayken minicik olan çocuğun ruhuna bunları öğreten o tek padişah, yani Allah, cesedinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez sanırsın. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneş, senin varlığının parçalarını toplayıp bir araya getirir. Ey aziz dost, buna kıyas ederek bil ki, sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca hemen gelirler.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli kardeşim.
1: Anne babaya hizmet etmek nafile ibadetten eftaldir ifadesi sorulmuş. Biz de merak ederiz.
2: Oo. Peki nafile ibadet deyince neyi kastediyoruz? Anne babaya iyilik etmek, hizmet etmeyi biliyoruz değil mi?
1: Ben bu sorunun sahibini bilmiyorum ama namaz oruç gibi düşündüm.
2: Ha, nafile ibadet, farz ve vacip ibadetlerin dışında, kişinin daha fazla sevap kazanmak için kendi isteğiyle yaptığı ibadet.
1: Her biri.
2: Böyle kabaca yaptığımız bir tanım. Mesela Ramazan ayı dışında pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak nafile bir ibadet. Evet. Ama Ramazan ayında oruç tutmak farz.
1: Evet.
2: Kişinin arzusuna isteğine bırakılmamış, tutacaksın. Ama pazartesi tutarsanız, her pazartesi ya da perşembe işte birlikte sevabını alırsınız. Nafile ibadetten ne anladığımızı bu şekilde ortaya koyduktan sonra şimdi soruya tekrar dönelim. Malum ana babaya iyilik etmek, hizmet etmek Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde sıkça yer alır.
1: Evet.
2: Allah'a kulluktan sonra, ona şirk koşmamaktan sonra ve bil valideyni ihsana, ana babaya iyilik etmek çok çok önemli. Hatta neyi hatırlarız bunları unutsak bile, öf bile demeyin
1: ya.
2: Öf bile demeyin, gerisini hesap bile edemeyiz, ötesi yok bunun. Demek ki ana babaya iyilikten bahsederken yerine getirilmesi farz olan ilahi bir emirden söz ediyoruz değil mi? Burada hemfikiriz. Ama nafile ibadet dediğimizde yapılması halinde sevabı olan, yapılmaması durumunda da herhangi bir cezası olmayan, yapanın övünemeyeceği, yapmayanların da kınanamayacağı bir durumda bahsediyoruz. Anaya babaya iyilik yapmak, onlara hizmet etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak tercihe, isteğe bırakılmaz. Yani bu emir yaparsanız iyi olur anlamında bir emir değildir. Ertelenemez, ötelenemez, önemli bir vazife. Günümüzde gene bir sıkıntı çekilen bir konulardan birisi. Çünkü kuşaklar arasında iletişimin zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun.
1: Amin.
2: İşte böylesi bir açıdan bakıldığında anaya babaya iyilik etmek her Müslümanın birinci görevidir. Ve şüphesiz nafile ibadetlerle kıyaslanamaz ve öncelikle yerine getirilmesi gereken eftal olan hususlardandır. Peki, her zaman yaptığımız gibi bu defa da bir büyük fotoğrafa bakalım.
1: Lütfen.
2: Böyle bir kıyaslamak yapmalı mıyız? Onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Ana babaya iyilik mi edeyim, nafile ibadet mi edeyim?
1: Evet,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Saygı duyuyorum arkadaşım bu sorusunu ama o da bizi hoş görsün. Böyle bir kıyaslamaya niye ihtiyaç var? Ana babaya iyilik etmekle nafile ibadet etmek arasında kıyası niçin yaparız? Biri diğerine mani mi? Zamanını doğru planlayanlar önemli bir şeyi yerine getirirken diğer yapması gerekenleri ihmal etmez. Değil mi? Kaldı ki bir nafile ibadet ya da ibadet nafile diye önemsizdir de diyemeyiz.
1: Ya.
2: Gece namaz. Değil mi? İnsanların kalkıp herkesin gaflette olduğu, uykuda olduğu bir anda kalkacaksınız, uykunuzu böleceksiniz ve ibadet edeceksiniz. Rabbinize yöneleceksiniz. Tam bir trans hali yaşayacaksınız.
1: Ya.
2: Secdenin lezzetini yaşayacaksınız. Eşinizin bile belki haberi olmayacak bunda. Fevkalade güzel bir şey. Bunu yapmak anaya babaya iyilik etmek, hizmet etmeye mani midir? Bunu diğerine tercih mi edelim? ben anaya babaya, anama babama hizmet ediyorum diye böylesi bir namazdan vaz mı geçeyim? Değil mi? Bunları aslında birbiriyle bence kıyaslamayalım. O zaman Efendimizin bir hadis-i şerifiyle bu sorunun cevabını tamamlayalım. Efendimiz buyuruyorlar ki, çok hayret verici bir şey, burnu yere sürünsün. Tekrar burnu yere sürünsün. Üçüncü kez burnu yere sürünsün dediğinde sahabe efendilerimiz, kimin ya Resulallah diye hayretle sordular. Efendimiz bu soruya ana babasına, ikisinden birine yahut her ikisine ihtiyarlık zamanında yetişip de cennete giremeyen kimsenin diye buyurdu. Demek ki onlar bizim cennetimiz.
1: Ya.
2: Onların muhtaç olduğu bir döneme isabet edip de rastlayıp da onların hayır duasını almayan insanın cennetten istifade edemeyeceği ya da cennete gidecekken onların duasını alıp bundan mahrum kaldığını işaret ediyor. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esen kalın.
0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ.

bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kamu spor.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolmuş.

olan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, mata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

İnsan varlıkların en yücesidir. Çünkü o akıl sahibidir. Ve akıl insanı kemale götüren en yüce kuvvettir. Ebu Nasr el-Farabi.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, aklın rehberliğinde hakikati arayan, ilimle hikmeti buluşturan büyük bir düşünürün, Ebu Nasr el-Farabi'nin sözleri. Bugün felsefenin doğudaki yıldızı, batının Al-Farabius diye andığı Farabi'nin hayatına, fikirlerine ve insanlık medeniyetine bıraktığı izlere birlikte tanıklık edeceğiz. Dokuzuncu yüzyılın sonlarıydı. Türkistan topraklarında Farab adı verilen bir şehir. Seyhun Irmağı'nın kıyısında, kumların arasında yükselen mütevazı bir belde. İşte orada ilmin kaderini değiştirecek bir çocuk dünyaya geldi. Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Farabi. O bir kumandanın oğluydu. Ancak kılıçtan çok kaleme sevdası vardı. Küçük yaşta başladı okumaya, düşünmeye, sormaya. Bazı geceler yıldızları seyrederdi ve bu düzenin ardında nasıl bir hikmet gizli diye iç geçirirdi. Hatta o anlarda kendi kendine, ilim insanı kemale taşır, kemal insanı Rabbine yaklaştırır diye düşünürdü. Genç yaşında yola koyuldu Farabi. Bilgiye susamış bir zihinle uzak şehirlerin çağrısına kulak verdi. İlk durağı Buhara, ardından Bağdat oldu. Bağdat ki o dönemde dünyanın ilim başkentiydi. Burada

Dinlerin tartışmaları sabahlara dek sürerdi. Farabi de Beytül Hikme'nin gölgesinde kitapların arasında soluklanıyordu. Bağdat'ta dönemin en büyük hocalarından Yuhanna bin Haylan ve Ebu Bişr Metta bin Yunus gibi alimlerden ders aldı. Yunanca metinlerin Arapçaya çevrildiği, ilmin dillerden dillere aktığı o altın çağda Aristo'nun eserleriyle tanıştı Farabi. Bu eserleri satın

Farabi kütüphanelerle dolu bu şehirde geceleri kandil ışığında kitapların arasında kayboldu, sabahın ilk ezanıyla birlikte düşüncelerini kaleme aldı. Bağdat'ta kısa zamanda hocadan öte bir bilge haline geldi. Mantıktan felsefeye, tıptan matematiğe, musikiden dil ve siyasete kadar pek çok sahada derinleşti. İkinci muallim diye anılmaya başlandı. Birincisi Aristo'ydu. O ise onun izini tamamlayan bilge oldu. O ilimle ahlakı, akılla imanı birleştirmeye çalışan bir medeniyet mimarıydı. Bilgi ruhun gıdasıdır. Ama o gıdayı hikmetsiz yersen doymazsın.

Farabi İslam düşüncesini antik Yunan felsefesiyle karşılaştırdı ama asla onu körü körüne taklit etmedi. Aristo'nun fikirlerini İslam'ın hakikat süzgecinden geçirerek yeni bir anlam kazandırdı. Farabi kimi zaman kitapların arasında unuturdu zamanı, kimi zaman bir not düşerdi kenara. Hakikatin sesi kalabalıklarda değil, sükunetin içinde duyulur. Sanki çağlara seslenir gibi. Müziğe olan ilgisi de derindi Farabi'nin. Kimi zaman udunun tellerine dokunur, kimi zaman nefesini bir ney gibi doğrulturdu. Söylerler ki Farabi geceleri nilüfer bahçelerinde oturur, sazını eline alır, kendi yaptığı udun tellerinden dökülen namelerle düşünürmüş. O sessiz gecelerde bazen bir hikmeti fısıldarmış kendi kendine. Musiki ruhun düzenidir. Çünkü kainatın da kendine özgü bir ahengi vardır. Farabi musiki sahasında da çağlara aşan bir otorite olarak anıldı. Kitabül Musikal Kebir adlı eserinde sesin, ritmin ve armoninin ilmini yazdı. Onun için müzik ruhun matematiğiydi. Bir zaman sonra Şam'a, oradan Halep'e geçti. Halep emiri Seyfüddevle onu himayesine aldı. Sarayın bahçelerinde, ilim meclislerinde genç bilginlerle geceler boyu tartıştı. Ama her şeyin ötesinde o dünyayı değil anlamı arıyordu. Bir gece Halep'in serin rüzgarında şöyle dediği rivayet edilir. Gerçek mutluluk malda değil, makamda değil, aklın ve ahlakın birleştiği yerdedir. Farabi, bilgiyle erdemin bir araya gelmesini öğütlerdi. Çünkü ilim, ahlakla birleşmedikçe eksikti. Farabi'ye göre insan ancak akıl, ahlak ve hikmet üçlüsünü bir araya getirebildiğinde olgunlaşırdı. İlim, insanı fazilete, fazilet toplumu saadete götürür derken de bilgiyle ahlakı bir bütün olarak görürdü.

Farabi'nin en bilinen eserlerinden biri olan El Medinetül Fazıla, yani Erdemli Şehir, ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini anlattı. O eserde adaletin temellerini sağlam attığı, hikmetin sokakları aydınlattığı, merhametin ise her köşeyi kuşattığı bir şehir tasvir etti. Farabi'ye göre böyle bir şehir hem bireyin hem toplumun huzura erdiği gerçek bir fazilet yurduydu. Bu şehrin başında bilgisiyle rehberlik eden bir lider bulunmalı, halksa ahlak ve faziletle donanmış bireylerden oluşmalıydı. Farabi'nin bir başka önemli eseri İhsaül Ulum. Bilimleri sınıflandırdığı bu kitapsa hem bir katalog hem de insan bilgisinin haritasıydı. Mantık, felsefe, matematik ve doğa bilimleri. Hepsi bir düzen içinde insanın aklını ve hayal gücünü geliştirmek için birer basamaktı. Farabi yaşadığı dönemde farklı şehirlerde bulundu. Şam'da, Halep'te ve Mısır'da ilim meclislerinde dersler verdi. Yıllar geçti. Zaman onun saçlarına aklar düşürdü. Hayatının son yıllarını Şam'da sessiz ama

üretken bir şekilde geçirdi. Kandil ışığında son satırlarını yazarken cümlelerini şöyle işledi kağıdına. Ben hakikati aradım. Buldum mu bilmem ama arayışın kendisi bana yetti. Çünkü bilirdi ki hakikat ulaşılıp bitmeyen bir yoldu. Her adımda yeniden başlayan bir yürüyüştü. 950 yılında Şam'da vefat etti. Çağlar boyu sürecek bir fikir mirası bıraktı geriye. Onun fikirleri Endülüs'ten Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya kadar uzandı. Onun eserleri Batı dünyasında yüzyıllar boyunca Al-Farabius adıyla okundu. Düşünceleri hem İbn Sina gibi İslam filozoflarını hem de Thomas Aquinas gibi Batılı düşünürleri derinden etkiledi. Farabi'nin bıraktığı bu ilim ve hikmet mirası, çağlar ötesinden gelip bugün de bize insanı insan yapan değerleri yeniden hatırlatıyor. Bugün düşünceleriyle medeniyetin taşlarına iz bırakan Ebu Nasr el-Farabi'yi andık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 1 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 30 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İbadetlerde azim ve sebat. Azim, dışarıdan gelen olumsuz şartlara karşı dirençli olmak ve şartların değişmesi.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

Yarmışız edvar fetretten kalan yel dağları. Fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdaları. Öyle ferdalar ki kaldır.

Bir maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına. Ah bir ses bari yükselseydi ne.

yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Çıkar peşinde koşan insanlara yakın durma. O sana zaten her zaman düşman olacaktır. Umduğunu sende bulan çıkarcı kardeş gibi davranır. Umduğunu bulamazsa senden yüz çevirir, hiç karşılaşmamışsınız gibi durur.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez dediğini duyan sahabe Abdullah İbni Amr, iftar vaktinde şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden her şeyi kuşatan rahmetin sebebiyle beni bağışlamanı diliyorum.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulü.

Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı var.

efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmü şefaat kânı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan büyüğüne saygı göstermeli, küçüğüne tatlılıkla ve şefkatle davranmalıdır. Büyüklenerek, kibirlenerek başkalarını incitmemeli, kendinden küçüklerin de eğlencesi olmamalıdır.

ayıpları öpmekte. Akar su gibi o Kerem'de, cömertlikte.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli kardeşlerim, Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, Ayetlerin Hikmetleri programımızın bu bölümünde En'am suresi 113. ayeti kerimesini anlamaya çalışacağız. Bir önceki programımızda Allah'ın peygamberlerini imtihan ettiğini, hak ile batıl arasındaki mücadelenin insanlık tarihinin değişmeyen gerçeği olduğunu konuşmuştuk. Bugün ise hemen o ayetin ardından gelen bu 113. ayeti ele alacağız. وَكَذَٰلْكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ diye başlayan bir önceki En'am suresi 112. ayet. وَكَذَٰلْكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ

0: Nebiyyin aduven şeyatînel insi vel cin şeklinde başlayan bir ayetti. Bu ve li tasga ileyhi efidetüllezine la yu'minune bil ahireti ve li yardavhu ve li yakterifu mahum mukterifun şeklinde devam eden 113. ayet. Bu ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı sözlere kansın. وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ O yaldızlı sözlere, önceki ayet-i kerimeye gidiyor. O yaldızlı sözlere kansın. Kim? اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Allah'a inanmayanların kalpleri. وَلِيَرْضَوْهُ Ve o yaldızlı sözden hoşlansınlar onlar, o kalpler. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Ve onlar o suçu işlemeye devam etsinler diye biz böyle yaptık. Bu ayet insanın kalbinin neye meylettiğini anlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Burada geçen bu yaldızlı söz ifadesi tabii dikkat çekici. İşte dışı parlak, içi boş söz anlamına geliyor bu yaldızlı söz. Geçen hafta üzerinde durmuştuk önceki programda. Kulağa hoş geliyor, kalbe güven vermiyor, insana haz veriyor ama ruhu beslemiyor. İnsanı büyütmediği gibi bilakis insanın içini çürütüyor. Fakat kalp eğer hakikate kapalıysa bu tür süslü sözler ona hep çekici geliyor. Nitekim ayet diyor ki, ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı sözlere, artık şeytanlaşmış bir takım insanların yaldızlı sözleri, şeytanların fısıltılarına kansınlar onlar. Çünkü hakikat ancak ahiret bilinciyle anlaşılır. Aziz kardeşlerim, kalp ahireti unuttuğunda hesabı unutur. Ahireti unutan kalp sorumluluğu unutur. Ahireti unutan kalp vicdanın sesini kısmaya başlar. Ve o zaman kolay ve süslü sözler o kalbin sahibine, o insana cazip hale gelir. Kıymetli kardeşlerim, hayatımızda hepimiz böyle durumlarla karşılaşırız. Bazen yanlış olan şey süslü, çekici görünür. Kolay olan doğru olandan daha cazip hale gelir. Kötülük iyilikten daha hızlı sonuç veriyor gibi görünür. Ama unutmayalım, her süslü şey güzel değildir. Her kolay şey hayırlı değildir. Gülün rengi güzeldir ama diken can yakar. Fakat gül dikensiz olmaz. Hakikat de böyledir. Zahmetlidir. Sabır ister. Emek ister. Ama o hakikat sonunda kalbe itminan verir. Kalbi huzura kavuşturur. Ayetin devamında gelen ifade çok çarpıcıdır. Ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler. Yani süslü söz yalnız kandırmaz, aynı zamanda artık alıştırır, insanda bir alışkanlık haline gelir. Günah insanın eline bir kere yapıştı mı bırakması zorlaşır. Kalp bir kere yanlış yolda tat almaya başlarsa doğruyu acı zanneder. Bu yüzden Kur'an günahı yalnızca bir fiil olarak değil, bir alışkanlık olarak anlatır. Yanlışlar tekrarlandıkça normalleşir, normalleştikçe güzel görünmeye başlar ve en sonunda insan kendini hep haklı zanneder. İşte bu bir kalbin kararmasıdır, Allah muhafaza. Değerli kardeşlerim, bu ayet bize iki büyük ders vermektedir. Birincisi, yönü belirleyen kalplerdir. Kalp Allah'a açıksa hakikati sever. Kalp artık hakikate kapanmışsa yalnızlı sözü sevmeye başlar. İkincisi, ahiret bilinci insanı diri tutar. Ahireti unutan insan dünyayı merkeze alır. Dünyayı merkeze alan insan nefsin rüzgarına kapılır. Bu yüzden İslam bize sürekli şunları hatırlatır. Hesap var, mizan var ve dönüş var. Bunu hatırlayan insan günahı süslü görmez, göremez ve güzellikleri Allah'ın rızasında arar. Değerli kardeşlerim, şimdi soralım kendimize, kalbim neyi güzel buluyor? Benim kalbim neye yöneliyor? Benim kalbim neye aşık? Benim kalbim neyi savunuyor? Bu sorular insanın gerçek yolunu gösterecektir. Çünkü insanın yolu kalbinin yöneldiği yoldur. Allah'ım, kalbimizi hakikate aç. Yaldızlı sözlerin aldatmacasından koru bizleri. Ahireti unutmayan, dünyayı doğru gören ve anlamlandıran, ahireti sürekli hatırlayan kalplerden eyle. Sevdamızı doğruya, gücümüzü sabra, yolumuzu sana yönelt Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizin

kendimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.''

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbe

gözlerinin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış 7'sine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onun da uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz" diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı.
2: "Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun."
3: "Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun evazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla."
1: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabileri ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu.
4: "Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar..."

0: cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun.
1: 146. bölüm.
2: Allah Resulü ganimetleri taksim ettikten sonra Cirane'de ihrama girerek umre yapmak üzere Mekke'ye geldi ve umresini yaptı. Mekke'nin fethi günü Müslüman olan Ümeyye oğullarından Attab bin Esid'i Mekke'de yönetici olarak, Muaz bin Cebel'le Ebu Musa el-Eş'ari'yi de insanlara dinlerini öğretmek üzere muallim olarak bırakıp, Ensar'la birlikte Medine'ye dönmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde konakladıkları bir yerde, Hazreti Bilal-i Habeşi vakti gelen namazın kılınmasını hatırlatmak için ezan okumaya başladı. Bir grup delikanlı ise bir köşede oturmuş yeni gelenleri inceliyordu.
3: Bunlar da kim? Huneyn'i ele geçiren ordu. Mekkeli ve Yesripli Araplar. Şu peygamber olduğunu söyleyen adamın ordusu mu?
4: Evet o.
5: Bunlar mı Mekke'yi dize getirmiş? Hayret doğrusu. Sıradan adamlar bunlar.
3: Yazık Mekke'ye. Ben de onların kuvvetli bir topluluk olduğunu sanırdım. Huneyn ve Taif'e ne demeli? Bütün varlıklarıyla birlikte teslim olmuşlar ya.
5: Bizim gibi gençler o topluluklarda olsaydı asla bu perişanlığa izin vermezlerdi. Biz onların kahramanlık hikayelerini duyarak büyümüştük. Arapların şereflileri, en cesurları onlardan çıkar zannediyorduk. Meğer içleri boşmuş.
4: Bir erkek için teslim olmaktan daha onur kırıcı bir şey düşünemiyorum.
6: Haklısınız.
3: Evet. İyice yaklaştılar. Şunlarla karşılaşmak istemiyorum. Ağacın arkasına geçelim mi? Hem ne yaptıklarını da görmüş oluruz.
6: Olur. Hadi geçelim.
4: Şu siyahi köle ne yapıyor dersiniz?
3: İnsanları etrafında toplamaya çalışıyor sanırım.
6: Şşt, sessiz olun. Bir şeyler söylemeye başladı. Ne dediğini duyalım.
4: Ne diyor?
7: Allahu Ekber, Allahu Ekber mi dedi?
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Bu gençler Resulullah'ın kendilerini duyduğundan habersiz müezzini taklit ediyorlardı. İçlerinden sesinin güzelliği dikkat çeken biri vardı. Ebu Mahzure. Peygamberimiz onları huzuruna çağırttığında hepsi işin ciddiyetinin farkına varmış ve ceza göreceklerini düşünerek yüreklerini bir korku sarmıştı.
4: Biz sadece kendi aramızda eğleniyorduk. Kötü bir niyetimiz yoktu.
8: Efendiniz bizi neden çağırıyor? Ne yapacaksınız bize?
9: Okuduğunuz ezanları duymuş. Şu gençleri bana getirin dedi.
3: İstemeden kızdırdık mı onu?
8: Eyvah, ne yapacağız?
6: Çenemize hakim olsaydık bunlar başımıza gelmezdi.
3: Yapacak bir şey yok, yanına gidip hesap vereceğiz.
2: Peygamberimizin önüne getirilen gençler sıraya dizildiler. Peygamberimiz de onlardan ezan okumalarını istedi.
4: Biz kendi aramızda eğleniyorduk. Maksadımızı aşan bir şey yaptık, özür dileriz.
6: Az önce denileni duydun, hadi oku.
4: Peki. Tamamını bilmiyorum ama bildiğim kadarını okuyayım.
2: Peygamberimiz gençlerin her birine ezan okuttuktan sonra sesi gür olup da en yüksek sesle ezan okuyanın hangisi olduğunu sordu. Gençler Ebu Mahzure'yi işaret ettiler. Bunun üzerine peygamberimiz diğerlerinin gitmesine müsaade edip Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ondan ezan okumasını istedi. Ebu Mahzure'yi ilgiyle dinleyen peygamberimiz ezanın hangi cümlelerinde sesini yükselteceğini, hangi cümlelerinde ise alçaltacağını ona öğretti. Bilmediği kısımlarını tek tek tekrarlatarak ezanı kendisine ezberletti. Daha sonra onun başını okşayarak kendisine bir kese gümüş para verdi. Ebu Mahzure azarlanmayı, hatta bir ceza almayı beklerken böyle bir muameleyle karşılaşınca çok şaşırmıştı.
6: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
2: Peygamberimiz Ebu Mahzure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahzure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Kısa bir süre içinde Müslüman oldu. Peygamberimiz de onu Mekke'de ezan okumak üzere görevlendirdi. Resulullah'ın samimiyeti, sevecen yaklaşımı ve merhameti İslamiyet'e bir gönül daha kazandırmıştı. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi. Gelen kabilelerden biri de Temim oğullarıydı. Heyet mescide geldiğinde öğle vaktiydi. Peygamberimiz evinde istirahat ediyordu. Bilal-i Habeşi ise ezan okumak üzere hazırlanıyordu.
1: Liderleri nerede?
10: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
1: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
11: Gelin şurada bekleyin.
12: Daha ne kadar bekleyeceğiz?
13: Şunlara söyleseniz de Muhammed'i çağırsalar artık.
9: Biraz sabredin. Bilal az sonra ezan okuyacak. Peygamberimiz ezanı duyunca çıkacaktır. Şimdi evinde dinleniyor.
1: Biz onca yol teptik ayağına geldik. Çıkıp bizimle görüşmeyecek. Olacak iş değil.
9: Peygamberimize böyle hitap etmeniz uygun değil.
1: Ey Muhammed, hadi ama. Seni daha ne kadar bekleyeceğiz?
2: Bu hadise üzerine Hucurat suresinin şu ayetleri nazil oldu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu akla ermeyen kimselerdir.
9: İşte peygamberimiz geliyor. Sabretseydiniz hakkınızda daha hayırlı olurdu.
1: Nihayet peygamberi görebildik.
9: Hele şükür.
14: Nihayet gördük. Ey Allah'ın Resulü, haberin olsun ki benim övüşüm insanları yükseltir. Yerişim de alçaltır.
2: Peygamberimiz, böyle olan ancak Yüce Allah'tır. Onun övdüğü aziz, yerdiği zelil olur diye cevap verdi. Namazı kıldırdıktan sonra Temim heyetine isteklerini sordu.
14: Biz Temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
2: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
15: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layıktır. O bize iyi işler yapabileceğimiz pek çok mal bağışlamıştır. Bizi güçlü kılmıştır. O bizi doğu halkının en güçlüsü, sayıca en kalabalığı ve savaşlara en çabuk hazırlananı kılmıştır. Araplar arasında bizimle yarışabilecek kim vardır? Bizimle fazilet yarışına girebilecek kim varsa çıksın meydana. Biz bize verilen nimetleri saymakla bitiremez, bu konuda sözü uzatmaktan utanırız. Bu söz gibi bir söz söyleyebilen varsa ve işimizden daha üstün bir işiniz varsa getirin de görelim.
2: Peygamberimiz Ensardan Kays bin Şemmas'a kalkıp bu sözlere karşılık vermesini söyledi.
16: Hamd Allah'a layıktır. Ben ona hamd eder ve ondan yardım dilerim. Ona inanır ve ona güvenirim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun bir olup eşi benzeri bulunmadığına şehadet ederim. Gökleri ve yeri yaratan, göklerde ve yerde hükmünü yürüten Allah'a hamdolsun. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey yoktur ki onun fazlu kereminin eseri olmasın. O, yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki, o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür. Allah ona kitabını indirmiş, onu kullarının en emini, cihanın en seçkini kılmıştır. Sonra o peygamber insanları Allah'a imana davet etmiştir. Allah'ın Resulüne ilk önce kavminden muhacirler iman etmiştir. Bundan sonra da o davete ilk icabet edenler biz olmuşuzdur. Biz Allah'ın ve onun Resulünün yardımcılarıyız. Allah'a hamdolsun ki o bizi bu dinin yayılmasına vesile kılmıştır. Biz Allah'a iman ettirinceye kadar insanlarla çarpışacağız. Allah'a ve Resulüne iman eden kanını ve malını bizden korumuş olur. Kafirlik yolunu tutanlarsa karşısında bizi bulur. Allah'tan kendim için ve bütün erkek ve kadınlar için bağışlanma dilerim. Selam olsun size.
2: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Cem-i enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mah'ı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe kavseyine, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

0: Şifayı kendinize zehir ediyor olabilirsiniz. Derde deva olarak görülen, hekim tavsiyesiyle kullandığımız ilaçlarımız bir tehdide dönüşebilir. Son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan ilaçları ne yapıyorsunuz? Lavaboya ya da tuvalete döküyorsanız, insan sağlığını bozan, çevreyi kirleten bir şey yapıyorsunuz. Döktüğünüz ilaçlar şehir kanalizasyon sistemine ve dolayısıyla arıtma tesisinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek evlerinize tekrar ulaşıyor. Bu zehir çemberini elinizle oluşturuyorsunuz. Sudaki kimyasallar her yıl yeryüzünde 2 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Çöpe atmanız da bu döngüyü değiştirmiyor. Atık ilaçların yetiştirilen gıdalara ve içme suyuna karışması, bağışıklık sistemi başta olmak üzere insan vücuduna ciddi anlamda zarar veriyor. Ülkemizde atık ilaçların tuvalete veya lavaboya atılma oranı %4. Çöpe atılma oranı ise %91. Peki ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız da bu zehir çemberini kırmalıyız? Öncelikle tıp hekiminin reçete etmediği ilaçları kullanmamalıyız. İhtiyacımız olmayan harici kullanım ilaç ve takviyeleri almamalıyız. Tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları atık ilaç ibaresi bulunan atık kutularına atmalıyız. Belediye ve ilgili kuruluşların atık ilaç toplama noktalarının nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Basit önlemler büyük zararları önleyebilir. Kur'an'da da buyurulduğu gibi. O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ansızın hiç beklenmeyen kötü bir iş, bir bela gelip çatınca aklını başına al da ye ise düşme, cesur ol, iyi zanda bulun, iyiye yormaya çalış. Başkalarının o belalı işin korkusundan benizleri sararsa bile sen kâr zamanında da zarar zamanında da gül gibi gül, tebessüm et. Dikkatle bak ve gör ki gülün yapraklarını bir bir koparsan da o yine gülmeyi bırakmaz. Yapraklarının rengi de solmaz. Çünkü başa gelen o bela büyük belaları giderir. O ziyan daha çok ziyanlara engel olur. Ey Allah'ın kulu! Aslında bir ziyana uğramak birçok ziyanı giderir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo severken.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
2: Kolay gelsin kardeşim. Bize oradan 5 tane kaya tuzu taşı verir misin?
3: Abi ya, beni her seferinde şaşırtmayı nasıl başarıyorsun?
2: Şimdi seni şaşırtacak ne yaptım ki?
3: Hadi tuz almaya gidelim dediğin için geldik ya çarşıya. Geldiğimiz yere bak.
2: Nesi varmış buranın? Tarım ilaçlarının satıldığı bir dükkan işte.
3: Ben de onu diyorum ya zaten. Bizim ne işimiz var burada? Senin sarmandan başka evcil hayvanın mı var ki bu kadar tuz taşı alıyorsun? Ayrıca kedilerin tuz taşına ihtiyacı olduğunu pek zannetmiyorum.
2: Anlarsın birazdan. Sen arkadaşın poşete koyduğu tuz taşlarını arabaya götürürken ben de ödemeyi yapayım.
3: Amma da ağırmış bunlar.
2: Evet, arabayı da uygun bir yere park ettiğimize göre tuz taşlarını tuzlak bölgesine bırakabiliriz artık.
3: Ha? Tuzlak bölgesi mi? O da nedir?
2: Anlarsın birazdan.
3: Onu anlarsın, bunu anlarsın diyerek sürekli geçiştiriyorsun beni. Şey, o elindeki termos mu?
2: Termos tabii. Hazır tabiata çıkmışken çayımızı da sohbet eşliğinde içeriz diye düşünmüştüm.
3: İyi, hoş düşünmüşsün de şimdi biz ne yapacağız?
2: Tuz taşlarını yerlerine bıraktıktan sonra şu ağacın altına geçip bir güzel oturacağız.
3: Neden, niye, nasıl diye sormuyorum. Çünkü bunun içinde birazdan anlarsın diyebilirsin.
2: Bak anlamaya başladım bile.
3: Aman ne komik.
2: Fazla oyalanma, gelirler birazdan.
3: Kim gelir?
2: Birazdan dedim ya canım.
3: Üf ya. Ağacın altına geçelim dedin, geçtik. Ne zaman anlatmaya başlayacaksın?
2: Önce çaylarımızı bardaklara dökelim bakalım. Görmüş olduğun şu alan var ya.
3: Evet.
2: İşte oraya vahşi hayvanlar tuz ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak için gelip giderler. Bir arkadaşımla o noktaya yıllardır tuz taşları bırakırız.
3: Peki bugün neden o arkadaşınla değil de benimle geldin ki?
2: Çünkü başka bir ile taşındı ve giderken de benden söz aldı. Sakın ha burayı boş bırakma diye sıkı sıkı tembih etti.
3: Abi ya, bence sen bu işi fazla ciddiye almışsın. Senin buraya gelip gelmediğini arkadaşın ne bilecek ki?
2: O bilmese de olur. Yüce Allah bilsin yeter.
3: Tamam, orası öyle de çok ince düşünmüyor musun?
2: İyiliği yapan kişi inceliği gözetmek zorundadır Gökay'cığım.
3: Yanlış anlamadıysam verilen sözü tutmak ve takip etmek de bir incelik meselesidir demek istiyorsun galiba.
2: Evet, bu incelikten uzaklaştığımız için kalınlaşıyoruz, yani kabalaşıyoruz ya zaten.
3: Abi senin yanındayken sanki başka bir boyuta geçiyorum.
2: Nasıl bir boyutmuş o?
3: İnsani bir boyut. Sayende unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi öğrenerek büyüyorum.
2: Ne çok konuşmak ne de çok bilmek büyütür insanı. Asıl hüner bu değerlerle büyüyüp gelişmektir zaten.
3: Kamu spotu gibi bir cümle kurduğunun farkında mısın?
2: Biraz öyle oldu galiba.
3: Abi.
2: Tamam üsteleme. Az önce ne dediğini duydum. Kamu spotu gibi bir cümle kurdum.
3: Hayır, ben onu demiyorum. Tuzlaklara karacalar geldi.
2: Ne? Karıncalar mı geldi?
3: Hayır, karınca değil, karaca.
2: Şişt, sessiz olsana biraz, ürküteceksin hayvanları.
3: Affedersin, ilk defa onları bu kadar yakından görüyorum da. Saydığım sürede tam 12 tane karaca var.
2: Yavruları da saydın mı?
3: Hepsini saydım tabii. Bak yavrulardan bir tanesi nasıl da zıplıyor.
2: Çok güzel ve narinler değil mi?
3: Evet, hepsi de tuz taşlarının başına toplandı.
2: Çabucak işlerini görüp giderler. Ürkek hayvanlardır bunlar Gökay. Lakin sonra tekrar gelirler. Daha sonra tekrar.
3: Olamaz ya. Hemen de gittiler.
2: Sana işlerini çabuk görürler demiştim.
3: Tuzlaklara daha başka hangi hayvanlar geliyor?
2: Dağ keçisi ve yaban domuzu gibi hayvanlar da gelip giderler buraya.
3: Onları da

0: görür müyüz acaba?
1: Sanmam. İnsan kokusunu aldıkları için uzak duruyorlar ama hava karardı mı mutlaka uğrarlar.
0: Belki karacalar da bizim kokumuzu aldıkları için gitmişlerdir.
1: Olabilir. Öyleyse onları daha fazla rahatsız etmeyelim.
0: Gidelim diyorsun yani.
1: Yani.
0: Peki yeni gezi rotamızda ne var?
1: Anlarsın birazdan.
0: Üf ya, yine mi?
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı.

içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini

Köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı, gözleri iri ve küçücük elleri. Babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmurda iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimiz'i ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların aslını öğrenmek istersen, düşüncesine, sözüne ve hareketlerine dikkat et. Bunlar onun özüne şahitlik ederler.

0: canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Karıncadan, ivretten, kıştan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Önlem nedir, biriktirmek nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Kendine vakit ayırıp doğaya yürü. Bu yürüyüş renklerin, dokuların, türlü canlıların iç içe nefeslendiği o ahengi çözmek için ne güzel fırsat. Bakma, gör, dur ve nihayet anla ki aradığın nice cevap o akışın üzerinde ilerleyen yapraklar kadar canlı. Kuşun göğü boyayan kanatları, yılanın karanlıkta süren sakin seyri, kuzunun onlarca koyun içinde annesini tanıyabilmesi, karıncanın sürüp giden gayreti sana seni öğretir. Ah kara karıncalar, neden onca çalışmaktalar? Bil ki karıncanın derdi manzara değil, manzaranın kendisi olmaktır. Tedbirle kışa hazırlanırken yaz geçip gider. Kimileri için yazın çiçeklerini koklamak önemlidir elbette ama akıllı kişi için çiçeklerin meyve olacağı demi kışa dek süren tokluğa çevirmek elzemdir. Yokluk zordur, yoksunluk kişiyi derinden yaralar. O halde karıncaya kulak ver. Onun çalışkanlığı ve öngörüsü sana zor günlerden aşıp gelen bolluk ve rahatlıktan dem vurur. Yarını hesaba katmak bugünü de zenginleştirir. Biriktirmek bereketin yemyeşil nehirlerini hareketlendirir. Verimli bir hayatın derinliklerinde zamanın sınavlarına dair pek çok ipucu gizlidir. Baba oğlunu yarınlara hazırlarken ona hayatı anlatır. Öğrenci sınavlarına hep önceden hazırlanmalıdır. Çırak zanaati yarının ustası olacağını umarak öğrenir. O halde bugünü yaşarken yarını hesaba katmak ihtiyaçları kazanca çeviren emeğe işaret eder. Başarmanın en fes tadını merak edenler güçlüklerle çarpışırken meydandan kaçmaz. İşini ihmal etmek yerine fikrinde ısrar eder. Karıncadan da öğrenir, arıdan da. Ağlamaktan da korkmaz, yorulmaktan da. En güzeli nedir dersen düzenli çalışmaktır derim. Hayatta kalmak değildir sadece vazife. Hayatı incelikle inşa etmek de boynumuzun borcudur. Varsın kimse bilmesin neler çektiğini. Alkışla bekleme. Şuna inan ki gecenin ardından doğan güneşin ilk ihtişamını sadece uyumayanlar görür. Uyan, hevesin ve hayalin senin gayretinle taçlansın. Yarınki sen, bugünkü senden çok umutlu. Diyelim ki kaybettin, olsun. Önemli olan yolda olmaktır bilesin. Güvende kalmak ancak böyle mümkündür. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Karıncadan ibret al. Yazdan kışı karşılar.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Topraktan yaratılmış bedenin, bedenindedir derde, gama, eleme düşmeden perişan olman senin. Haddinden fazla beslendikçe asıl varlığını

ruhunu, kıymetli cevherini, kendi gerçek hakikatini güçlü bulamazsın. Beden miskler içinde olsa da ölüm gününde onun pis kokusu meydana çıkar. Miski gönlüne sür. Nedir o misk? O misk celal sahibi Allah'ın ismi şerifidir. Haberin olsun ki temiz şeyler ve iyilikler iyilere gelir. Pislikler ve kötülükler de kötüler içindir. Gülün yeri dostlar meclisidir. İşret yeridir.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip'tu.

koptu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

güneşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde, dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte, ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

eve dönüyoruz. Bırakıp gittiğin kadar hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Efendim selam aleyküm. Cani dilden aşık oldum Muhammed'e Muhammed'e. Mevlam sen layık eyle bizi Muhammed'e Muhammed'e. İlahisini istediğinle ben rica ediyorum. Bu ilahi bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve kıymetli eşim Emine Taş için gelsin. Hayırlı akşamlar.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. İstanbul'dan herkese hayırlı akşamlar. Yalan Dünya eserini şu an Diyanet Radyo dünyaları ve çalışanlar için çalmanızı rica ederim.

hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Esra. Cengiz Özkan'dan Eskel isimli Ezgi'yi mümkünse çalarsanız çok sevinirim. Bu Ezgi'ye çok kıymet verdiğim Can Özüm'e armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Bu gece kızım ve torunumla birlikte sizleri dinliyoruz. Torunum misafirimiz. Onun için Erzurum ilahisini çalarsanız sevinirim. İyi dinlemeler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Sevgili Peygamberimiz kimi zaman kendisine bir meselenin hükmünü soran kişiye bir yönüyle sorusuna benzeyen ve aslında cevabını bildiği başka bir soru sorardı. Her iki meselenin benzerliğini muhatabına keşfettirir, sonra da o halde her iki meselenin hükmü de aynıdır derdi. Bu şekilde muhataplarının akıllarını kullanmalarını sağlar ve böylelikle meseleleri kıyas ettirirdi. Yine bir gün buna benzer bir olay yaşandı. Hasam kabilesinden bir adam Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve şöyle bir soru sordu.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cevabını aradığım bir soru var.
0: Allah'ın kutlu elçisi adamın gözlerine bakıyor ve onu dikkatlice dinliyordu. Sorusunu sorması için bir işarette bulundu.
1: Ey Allah'ın Resulü, babama hac farz oldu. Lakin o bir bineğe binip hacca gidemeyecek kadar yaşlı biri. Diyorum ki eğer mümkünse babamın yerine ben hac yapabilir miyim?
0: Bunun üzerine kutlu Nebi adama babanın bir borcu olsa o borcu öder miydin diye sordu.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, tabii ki öderdim. O benim babam. Babamın borcu benim borcumdur.
0: Resulullah adama baktı ve tebessüm etti. Öyleyse babanın yerine sen hac yap dedi.
1: Demek bu şekilde olabiliyor ha? Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin. Babam da bu duruma çok sevinecek.
0: Adam sevinçle Hazreti Peygamber'i selamlayarak huzurundan ayrıldı. Allah'ın Resulü böylece kişinin babasının yerine hac etmesiyle babasının borcunu vekaleten ödemesini kıyas etmiş, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı hükmü vermiş, sonuç olarak her ikisinin de doğru olduğunu söylemişti.
2: Hadislerin hikayeleri.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber, olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut. Hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever. Seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar. İyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim. Yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur. Gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmam. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle.

ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çoğu seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

sensin. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim. Çok özledim sultanım.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın has kullarına davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı, buyruğu, onun izni olmadıkça derdine derman olacak şeyin ne rengini görebilirsin ne de kokusunu duyarsın.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye, ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik.
ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, inşirah, inşirah.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena vağfir lena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma. Cürmü büyük isyanıma. Verme hale.

Derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, isyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz" diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı.
2: "Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun."
3: "Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun evazinlidir. Bizi bu akrabalık hatırına bağışla."
1: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabilere ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu.
4: "Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun."
0: 146. bölüm.
1: Allah Resulü ganimetleri taksim ettikten sonra Cirane'de ihrama girerek umre yapmak üzere Mekke'ye geldi ve umresini yaptı. Mekke'nin fethi günü Müslüman olan Ümeyye oğullarından Attab bin Esid'i Mekke'de yönetici olarak, Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eş'ari'yi de insanlara dinlerini öğretmek üzere muallim olarak bırakıp Ensar'la birlikte Medine'ye dönmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde konakladıkları bir yerde Hazreti Bilal-i Habeşi vakti gelen namazın kılınmasını hatırlatmak için ezan okumaya başladı. Bir grup delikanlı ise bir köşede oturmuş yeni gelenleri inceliyordu.
5: "Bunlar da kim?"
6: "Huneyn'i ele geçiren ordu. Mekkeli ve Yesripli Araplar."
5: "Şu peygamber olduğunu söyleyen adamın ordusu mu?"
6: "Evet, o."
7: "Bunlar mı Mekke'yi dize getirmiş? Hayret doğrusu. Sıradan adamlar bunlar."
6: "Yazık Mekke'ye. Ben de onların kuvvetli bir topluluk olduğunu sanırdım."
5: "Huneyn ve Taif'e ne demeli? Bütün varlıklarıyla birlikte teslim olmuşlar ya."
7: "Bizim gibi gençler o topluluklarda olsaydı asla bu perişanlığa izin vermezlerdi. Biz onların kahramanlık hikayelerini duyarak büyümüştük. Arapların şereflileri, en cesurları onlardan çıkar zannediyorduk. Meğer içleri boşmuş."
8: "Bir erkek için teslim olmaktan daha onur kırıcı bir şey düşünemiyorum."
6: "Haklısın." "Evet, iyice yaklaştılar. Şunlarla karşılaşmak istemiyorum. Ağacın arkasına geçelim mi? Hem ne yaptıklarını da görmüş oluruz."
7: "Olur, hadi geçelim."
8: "Şu siyahi köle ne yapıyor dersiniz?"
6: "İnsanları etrafında toplamaya çalışıyor sanırım."
7: "Şşt, sessiz olun. Bir şeyler söylemeye başladı. Ne dediğini duyalım."
8: "Ne diyor?"
9: "Allahu Ekber, Allahu Ekber" mi dedi?
7: "Allahu Ekber, Allahu Ekber."
1: Bu gençler Resulullah'ın kendilerini duyduğundan habersiz müezzini taklit ediyorlardı. İçlerinden sesinin güzelliği dikkat çeken biri vardı. Ebu Mahzure. Peygamberimiz onları huzuruna çağırttığında hepsi işin ciddiyetinin farkına varmış ve ceza göreceklerini düşünerek yüreklerini bir korku sarmıştı.
8: Biz sadece kendi aramızda eğleniyorduk. Kötü bir niyetimiz yoktu.
10: Efendiniz bizi neden çağırıyor? Ne yapacaksınız bize?
11: Okuduğunuz ezanları duymuş. Şu gençleri bana getirin dedi.
5: İstemeden kızdırdık mı onu?
10: Eyvah, ne yapacağız?
12: Çenemize hakim olsaydık bunlar başımıza gelmezdi.
5: Yapacak bir şey yok. Yanına gidip hesap vereceğiz.
1: Peygamberimizin önüne getirilen gençler sıraya dizildiler. Peygamberimiz de onlardan ezan okumalarını istedi.
8: Biz kendi aramızda eğleniyorduk. Maksadımızı aşan bir şey yaptık. Özür dileriz.
6: Az önce denileni duydun. Hadi oku.
8: Peki. Tamamını bilmiyorum ama bildiğim kadarını okuyayım.
1: Peygamberimiz gençlerin her birine ezan okuttuktan sonra sesi gür olup da en yüksek sesle ezan okuyanın hangisi olduğunu sordu. Gençler Ebu Mahsure'yi işaret ettiler. Bunun üzerine Peygamberimiz diğerlerinin gitmesine müsaade edip Ebu Mahsure'yi alıkoydu ve ondan ezan okumasını istedi. Ebu Mahsure'yi ilgiyle dinleyen Peygamberimiz ezanın hangi cümlelerinde sesini yükselteceğini, hangi cümlelerinde ise alçaltacağını ona öğretti. Bilmediği kısımlarını tek tek tekrarlatarak ezanı kendisine ezberletti. Daha sonra onun başını okşayarak kendisine bir kese gümüş para verdi. Ebu Mahsure azarlanmayı, hatta bir ceza almayı beklerken böyle bir muameleyle karşılaşınca çok şaşırmıştı.
12: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
1: Peygamberimiz Ebu Mahsure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahsure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Kısa bir süre içinde Müslüman oldu. Peygamberimiz de onu Mekke'de ezan okumak üzere görevlendirdi. Resulullah'ın samimiyeti, sevecen yaklaşımı ve merhameti İslamiyet'e bir gönül daha kazandırmıştı. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi. Gelen kabilelerden biri de Temim oğullarıydı. Heyet mescide geldiğinde öğle vaktiydi. Peygamberimiz evinde istirahat ediyordu. Bilal-i Habeşi ise ezan okumak üzere hazırlanıyordu.
13: Liderleri nerede?
5: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
13: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
14: Gelin şurada bekleyin. Daha ne kadar bekleyeceğiz?
5: Şunlara söyleseniz de Muhammed'i çağırsalar artık.
11: Biraz sabredin. Bilal az sonra ezan okuyacak. Peygamberimiz ezanı duyunca çıkacaktır. Şimdi evinde dinleniyor.
13: Biz önce yol teptik ayağına geldik. Çıkıp bizimle görüşmeyecek. Olacak iş değil.
11: Peygamberimize böyle hitap etmeniz uygun değil.
13: Ey Muhammed, hadi ama. Seni daha ne kadar bekleyeceğiz?
1: Bu hadise üzerine Hucurat suresinin şu ayetleri nazil oldu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin.

0: Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.
1: İşte peygamberimiz geliyor.
2: Sabretseydiniz hakkınızda daha hayırlı olurdu.
3: Nihayet peygamberi görebildik.
2: Hele şükür.
4: Ey Allah'ın Resulü, haberin olsun ki benim övüşüm insanları yükseltir. Yerişim de alçaltır.
0: Peygamberimiz, böyle olan ancak yüce Allah'tır. Onun övdüğü aziz, yerdiği zelil olur diye cevap verdi. Namazı kıldırdıktan sonra Temim heyetine isteklerini sordu.
4: Biz Temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
0: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
5: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layıktır. O bize iyi işler yapabileceğimiz pek çok mal bağışlamıştır. Bizi güçlü kılmıştır. O bizi doğu halkının en güçlüsü, sayıca en kalabalığı ve savaşlara en çabuk hazırlananı kılmıştır. Araplar arasında bizimle yarışabilecek kim vardır? Bizimle fazilet yarışına girebilecek kim varsa çıksın meydana. Biz bize verilen nimetleri saymakla bitiremez, bu konuda sözü uzatmaktan utanırız. Bu söz gibi bir söz söyleyebilen varsa ve işimizden daha üstün bir işiniz varsa getirin de görelim.
0: Peygamberimiz Ensardan Kays bin Şemmas'a kalkıp bu sözlere karşılık vermesini söyledi.
2: Hamd Allah'a layıktır. Ben ona hamd eder ve ondan yardım dilerim. Ona inanır ve ona güvenirim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun bir olup eşi benzeri bulunmadığına şehadet ederim. Gökleri ve yeri yaratan, göklerde ve yerde hükmünü yürüten Allah'a hamdolsun. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey yoktur ki onun fazl-ı kereminin eseri olmasın. O, yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki, o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür. Allah ona kitabını indirmiş, onu kullarının en emini, cihanın en seçkini kılmıştır. Sonra o peygamber insanları Allah'a imana davet etmiştir. Allah'ın Resulüne ilk önce kavminden muhacirler iman etmiştir. Bundan sonra da o davete ilk icabet edenler biz olmuşuzdur. Biz Allah'ın ve onun Resulünün yardımcılarıyız. Allah'a hamdolsun ki o bizi bu dinin yayılmasına vesile kılmıştır. Biz Allah'a iman ettirinceye kadar insanlarla çarpışacağız. Allah'a ve Resulüne iman eden kanını ve malını bizden korumuş olur. Kafirlik yolunu tutanlarsa karşısında bizi bulur. Allah'tan kendim için ve bütün erkek ve kadınlar için bağışlanma dilerim. Selam olsun size.
0: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi

türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı, şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.